şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

아빠가 지나가고 있어요.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
1: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
0: Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
1: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
0: Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ver dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
8: Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
9: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
8: Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: bazı şeyler böyledir modası. Hiç geçmez.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Yardım edin ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
4: 45-25 tüm ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
3: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.
6: Herkes olabilir.
7: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
8: İkisi de erkek yani.
9: Bana bak ulan zibidi.
10: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
11: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
12: Adamı ayağı öldürdü.
13: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
14: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
15: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
16: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası
0: var. 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Yardım edin ne olur, çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
3: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.

0: Herkes olabilir.
1: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
2: İkisi de erkek yani.
3: Bana bak ulan zibidi.
4: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
5: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
4: Adam ağrıya öldürdü.
6: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
7: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
8: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
9: Abartma. İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
10: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
11: Belki de bizi dehşete düşüren şey, özünde bizden yardım isteyen çaresiz bir şeydir.
10: Doğum günün kutlu olsun. Ne diledin? Gerçekleştireyim hemen.
12: Kardeşini bulmanı diledim. Sen kardeşini bulana kadar da ben bunu dileyeceğim.
13: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
3: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
13: Defol diyorum! Defol! Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
8: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
7: Yardım edin ne olur, çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
8: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
7: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
9: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.
10: Herkes olabilir.
11: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
12: İkisi de erkek yani.
13: Bana bak ulan zibidi!
14: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
15: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
16: Adam ağrıya öldürdü.
17: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
18: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
19: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
10: Birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
7: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
1: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
7: Bir başrol gelse oynar mısınız?
1: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
7: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
1: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
10: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
1: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anlıyorsunuz.
7: Hep öyle oluyor zaten.
1: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedin.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Fırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları hava

0: Ayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba ve karma burada. Alkışlarla yayınımız başlıyor. Bugünkü yayınımız tabii ki bir ortak yayın olacak. Hem DreamTürk TV'de ekranlarınıza gelecek. Aynı zamanda bu programın ses kaydı bir yandan da Radyo D'de Stüdyo D programımızda yayınlanacak. O yüzden hem radyo dinleyicilerine yönelik olacak hem de televizyon izleyicilerimize yönelik olacak. Bugün tabii Karma'yı biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri ve yakın bir zaman önce de İstanbul'da ve İzmir'de harika iki konser verdiler ve konserlerin devamı da gelecek. Ve önce tabii ki grup üyelerine teker teker bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ tarafımda öncelikle Ada burada. Ada hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
0: İlk televizyon programı mı?
1: Evet.
0: Değildi
1: evet.
0: Herhalde.
1: Evet. Öyle.
0: İşte bu.
1: Nasıl değil ne?
2: Küçükken bir tane programdaydı.
0: Doğru. Onu saymıyoruz, bu iyi ki diyoruz.
1: O zaman benden daha iyi bildiğini kanıtladı. Evet, ama yani böyle ilk yani. Biraz heyecanlıyım şu an. İyiyim ama.
0: Güzel. Türkiye'nin en büyük müzik arabası şu anda. Evet. Bunu ilk sayalım biz.
1: İlk sayıyorum. Evet. Şu anda başlattım.
2: Evet, tam ekibiyle ilk aslında bizim deneyimimiz olacak bu. Tam ekibiyle.
0: Evet, biz de çok heyecanlıyız. Bu arada tabii Radyo D ve DreamTürk TV olarak da konserlerinizin medya sponsoru olarak yer aldık. O yüzden de çok mutluyuz. Devamını da bekliyoruz. Tabii programımızda bol bol, bol bol bahsedeceğiz. Planlarınızdan, konserlerden vesaire. Aynı zamanda hemen biz merhaba demeye devam edelim. Cesuku burada. Cem Suha Kurt.
3: Cem Suha Kurt. özel soru.
0: Yani... İlk iki harf almışsın her kelimeden.
3: Evet, kesinlikle.
0: Cem Suakurt, Cesuku. Sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum bu arada. Olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Böyle çok gösteremiyorum ama heyecanımı. Ben genelde böyle stres olduğum zaman biraz sessiz, sakin kalıp böyle köşede gözlem yapan kişiyim.
0: Ama sahnede hiç öyle değildin ya. Yani.
3: Evet, sahneye çıkınca başka bir personaya geçiyorum direkt. Cesuku oluyorum işte, evet. Sahneye çıkınca bireysel hayatta Cesu olarak takılıyorum.
0: Süper. Öyle gidiyor. Aynı zamanda DJ'lik var sende galiba.
3: Evet, ben bu kariyerimden önce DJ'ydim. Profesyonel bir şekilde DJ'lik yapıyordum. Hiç buralara geleceğini bilmiyordum. DJ'liği burada kullanacağımızı düşünmemiştim. Sonradan entegre ettik sahneye ve çok da güzel oldu. Çok da yakıştı bizim ekibe. Güzel bir içerik çıktı aslında. Yani... Çok da mutluyum açıkçası bunu ekibimle paylaşabildiğim için.
0: O sahne yaptığınız performansın o kısmını sen mi hazırlamıştın birebir her şeyiyle?
3: Şöyle, benim bir abim var, Serdar abim, ismi Nodus. Burada teşekkürlerimi sunayım tekrardan. Mix'i birlikte hazırladık açıkçası. Oturduk böyle sabahtan akşama kadar, hep bir beyin fırtınası. Bir de bizim mamajerimiz var, Ebru mamajerimiz. Kendisiyle birlikte, evet sevgiler buradan. Beyin fırtınası yaptık ve mix gerçekten... Çok güzel oldu. Böyle üçümüzün oturup işte daha neler katabiliriz, sektörde daha nasıl yenilikler yapabiliriz diye bir mix çıktı ortaya. Çok da güzel oldu. Çok da beğendik ve yayınladık aslında onu. Böyle evde temizlik yaparken, işte yemek yaparken açıp dinleyebileceğiniz bir hale getirdik yani.
0: Harika.
2: Bizde de bu arada ekstra videomuz var. Daha seyirciye bunu sunmadan önce. Biz bayağı bütün o 10 dakika boyunca bayağı partiliyoruz böyle.
0: Aa,
2: çok inanılmazdı. İlk onu dinlediğimizde grupça, onu bize yarattığı o his çok başkaydı yani. Çok güzel
0: süper.
2: Olmuştu.
0: Daha çok konuşacağız. Hemen bir sırasıyla merhaba demeye devam edelim. Adilcan Bilgin.
4: Evet,
0: hoş geldin.
4: Benim, hoş buldum. Sabırıma geldi, katlandım,
3: sussun diye sıradan... Nasılsınız, iyi misin?
0: Teşekkürler. Seni burada görmek güzel, hepinizi burada görmek çok güzel. Sen başlangıç olarak neler söylemek istersin?
4: Öncelikle ben Adilcan Bilgin, grubun main vokaliyim. ama çok şey yapmıyorum, yorumluyorum çünkü ekip herkes vokal. Herkes çok iyi sesi var, o yüzden yorumluyorum. Bu şekilde ne yapıyorum? Grubum var. Grubumla devam ediyorum şu anda. O şekilde.
0: Güzel. Peki böyle grupta bir olma hayalin var mıydı öncesinde?
4: Yani şöyle söyleyeyim, grupta olma hayalim vardı.
0: Neyim okarım dedin ya, o yüzden soruyorum bunu.
4: Evet, hani, grupta olma hayalim vardı.
0: Acaba grupta olmak mı? Öyle bir tercihin olmuş muydu hiç?
4: Yani şöyle söyleyeyim, bu zaten ülkemize yeni gelen bir kültür. Ve bunun lacivert versiyonu vardı bende. Hani daha akustik band. Hani işte bateristi olsun, bas gitarcısı olsun. Hani orada hayal ediyordum bu zamana kadar kendimi. Hani bu sektörde yeni geldi ve hani ben de yeni gördüm. Benim için de çok farklı oldu ve çok yani kendim bulduğum yer oldu burası. Çok mutluyum yani.
0: Harika, güzel. Evet,
4: teşekkür ederim.
0: O zaman hemen sol tarafla devam ediyoruz. Solumda da yine 3 parlak böyle genç yüz görüyorum. Hemen buradan başlıyorum. Erdiniz hoş geldin.
5: Hoş buldum, merhabalar, nasılsınız? Derdim var geceler
0: uzayda. Teşekkürler. Sen neler söylemek istersin? Giriş olarak. Hani
5: ben de şöyle giriş alalım. Yapayım. Olur. Öncelikle bu ekip gerçekten çok güzel işler başarıyor. Ve başarmaya da devam edecek aynı zamanda. Şu an dediğimiz gibi yani Ezgi'nin de bahsettiği gibi Karma ekibiyle şu an ilk defa bir televizyon programındayız. Ve çok mutluyuz açıkçası ve çok heyecanlıyız. Yukarıda kuliste şey konuşuyorduk. İlk defa bir TV programına konuk olduk ve neler olacak acaba aşağıda, neler soracaklar bize ve nasıl bir cevap vereceğiz diye.
0: Çok soru var.
5: Bakalım, evet, heyecanlıyız,
0: hepsini tek tek alıp görüyorsunuz ilde kartları. O kadar çok ki bu program nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Bayağı uzayacak gibi. Hani genelde bizim konuk programlarımız tahminimizden hep fazla sürer. O da işte evet, biraz da samimiyetten, biraz da böyle tabii eğleniyoruz da aynı zamanda. O yüzden güzel sorular gelecek.
5: Öyle, ben çok uzatmayayım o zaman.
0: Ezgi. Evet. Hoş geldin.
2: Ben çok uzatmak istemem ama biraz uzatacak gibi. Akşam güneşi ve kumsal bütün anılarımız kutsal her şey. Çünkü benim için anlamı çok büyük aslında bu grubun. Şöyle, ben küçüklüğümden beri aslında hep müziğin içinde büyüdüm. Annem benim müzik öğretmeni, babam da müzikle ilgileniyor. O yüzden hep müziğin içindeydim. Sonrasında da annemin yolundan ilerleyip müzik öğretmeni oldum. Sonrasında bu gruptayım. Aslında şöyle, ben hep ailemle iç içeydim. Benim dayım var, küçük dayım beni hep böyle şeydi, biz çok böyle arkadaş gibi büyüdük dayım olmasına rağmen. Ve şey, küçüklüğümde benim Hepsi grubu ve 400 grubu vardı. O zamanlar deli gibi dinliyordum. Yani ben gerçekten çok büyük fanlarıydım. Dayımla birlikte sürekli evde onları dinlerdik. Daha sonrasında o zamanlar o kadar dinleyip manifestlemişim ki şu anda Karma bir grubun içerisindeyim. Ve yani ikinci aslında biz Karma grubuz şu an Türkiye'deki. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum da grubumla, çok gurur duyuyorum. Çok güzel işler başaracağımızdan da eminim.
0: İnşallah.
2: Öyle.
0: Güzel, harika. Özlem hoş geldin.
6: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sen neler söylemek istersin?
6: Ben ne söylemek isterim? Ya ben açıkçası Karma'yla olduğum zaman hep akıştayım ya. Hiç böyle aklımı böyle bir şey düşünmem gerekmiyor gibi hissediyorum bir yere giderken ya da bir böyle konuşma yapacağımız zaman. Böyle her şeyi çok handle, böyle çok iyi halledebiliyoruz. O yüzden böyle çok düşünmüyorum aslında. Onlar benim ikinci beynim gibi.
0: Vay, ne güzel.
1: Altı beyin.
0: Birbirimizi tamamlıyorsunuz galiba.
6: Evet.
0: Her yönde. Harika. Şimdi tabii Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri diyoruz size Karma olarak. Son dönemde birçok grup da ortaya çıktı. Sola ilerleyenler de var ama bayağı yoğun günler geçiriyorsunuz şu anda siz. İşte konserleriniz vardı 18 ve 19 Eylül tarihlerinde. Önce İstanbul'da, ardından Ankara'da. İstanbul konserinize geldim ben. Bizzat oradaydım ve çok güzel bir konserdi. İlk büyük konserinizdi değil mi? İstanbul konseri zaten.
2: Bizim evet, ilk
1: konserimizdi.
0: Büyüktü. İlk konserimiz. Evet. Ama büyüktü yani.
1: Büyüktü.
0: Bayağı kalabalıktı ya. Çok ya, yer bile bulunmuyordu adeta. Hani ve bütün izleyiciler hep ayakta dans ederek size eşlik etti. Bazen güvenlik görevlileri oturtmaya çalışıyorlar ama kimse durmuyordu. Herkes ayakta. Sizle beraber o enerjiye katılıyorlardı. O yüzden çok güzel, büyük konserdi. Peşinden İzmir geldi. İzmir konseri nasıl geçti?
5: Çok, çok güzeldi, güzel, çok keyifliydi o da.
2: Evet, bayağı keyifliydi.
5: En az İstanbul kadar keyifli ve güzel aynen geçti bizim için.
0: Yine yakın zaman önce de konserlerinizin peşinden, aynı hatta aynı zamanda bir şarkınız daha yayınlandı.
1: Evet.
0: O da sizin grubunuzun adı taşıyor. Evet. Karma.
1: Göz bebeğimiz bizim.
0: Öyle mi? Niye o kadar sakladınız o zaman o şarkıyı?
1: Ya biz aslında doğru zamanı bekledik. Ya dedik ki bir zaman gelsin ve o zaman o ereğe geçelim ama bekleyemedik. Ya aslında bekletmedik. Daha böyle benim kafamda daha çok uzun süre sonra böyle üstüne oturtmak vardı ama dayanamadık yani. O kadar istedik ki onu çıkartmak.
2: Evet. Aslında planda bizim daha öncesinde çıkarmak istediğimiz parçalar vardı ama dayanamadık.
1: Evet, evet,
2: dedik ki bu parçayı çıkarmalıyız bir an önce.
6: Kesinlikle.
2: Daha aynen, daha erken aldık.
0: Ve çok sevildi yani. Ben gelen tepkilere de, yorumlara da bakıyorum dinleyicilerimizden. Çok beğenmişler. O yüzden tebrik ediyorum. Şarkının yolu açık olsun tabii ki.
1: Teşekkür ederiz.
0: Umudumuz o yönde. Şimdi tekrar bir tabii başa döneceğim. Sahne performansınızdan bahsettik. Peş peşe yayınlanan şarkılarınız oldu. Bir projeniz de oldu, Serotonin diye. Ondan da bahsedeceğiz. Ama öncesinde izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin merak ettiği bir soru var. Ona genel olarak bir kısa kısa cevaplarınızı alırsak. Karma nasıl ortaya çıktı? Ve aynı zamanda 6 aynı hikaye olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten öyle mi? Bu 6 ayrı hikaye nasıl tek bir gruba dönüştü? Karma nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir birlikteliği sağlandı? Tabii ki bir akademi süreci var. Bundan da bahsedebiliriz. Sıra sıra bence görüşlerinizi almak isteriz ya. Yani.
4: Şimdi bu yarışma sayesinde zaten bu karma grubu ortaya çıktı. Ama hiçbirimizin haberi yoktu karma olacağının. 3 erkek, 3 kız hani grup çıkacak diye biliyorduk. Ama bu süreçte gerçekten çok yakınlaştık. Yani bu 6 kişi birbiriyle çok yakınlaştı. Hep dışarıda yani hep beraber yemek yiyoruz, beraber eğleniyoruz, beraber üzülüyoruz. Hani ben bunun vesile olduğunu da çok düşünüyorum. Yani evet karma projesi tutar ama bu çocuklar da tutar dediğine eminim. Yani şu an Tolga Bey'in bu projeyi yaparken.
0: Güzel.
4: Tolga Aykut Bey.
0: Özlem sen öyle bir şey diyeceksin ya. Sen ne yapmak istersin?
6: Ya, Adil'in bahsettiği şeyden şunu anladım yani. Biz yarışmadayken ben mesela kızlardan en yakın olduğum Ada ve Ezgi vardı gerçekten. Erkeklerden de zaten Adil'le eskiden tanışıyordum. Ve yakındık. Cesu ve Erdeniz'le de hani gerçekten böyle bir ayrı bir bağım olduğunu hissediyordum. Ben kız grubunda olacağımı düşünüyordum bu arada son dakikaya kadar. Ama sonrasında fark ettim ki karmadaki herkes gerçekten böyle hem yakın arkadaş olabileceğim, böyle yakın arkadaş olduğum kişiler aynı zamanda. Hem de gerçekten dışarıda buluşuyoruz, görüşüyoruz. Yani baktıklarında hiç biz altımız bir arada hani bir etkinlik ya da bir şey yapmadık. Ama hepimiz baktığımızda bu 6 kişi gerçekten arasında çok iyi bağları olan 6 kişiydi yani.
4: Buna dikkat evet, ettiklerini evet. Düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani o bir gözlem var o zaman orada.
1: Kesinlikle en başında vardı.
0: O gözleme göre bir değerlendirme sürecine geçiliyor ve sizi bir araya getiriyor.
1: Evet.
0: Aynen. Evet. Peki Cesur, senin için bir sürpriz var mıydı bu konuda, bu grubun oluşmasında?
3: Ben sizi çok sıkmak istemem ama çok ufak bir şey anlatmak isterim bununla alakalı. Bence biz hepimiz bir yapbozun parçasıyız. Çünkü ben önceden akademik kariyerim vardı. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum ben. Ailem hep böyle kariyerden ilerlememi isterdi. Ben o dönemde böyle içimde hep bir boşluk hissettim. Ve dansla bu boşluğu doldurmaya çalıştım. Sonra dansla dolmamaya başladı. Sonra bu sefer DJ'liğe atıldım. Sonra DJ'likte de dolmamaya başladı. Sonra bu sefer dansa DJ'liği birleştirdim. Bu sefer artık sahnelerimde bunu performans haline getirmeye başladım. Ve bu da yetmemeye başladı daha sonrasında. Yani boşluğu bir şekilde dolduramıyordum. Sonra bu yarışmaya katılmadan önceki son performansım da 400'ün Dandini Dandini şarkısıydı. İnanılmaz böyle şok geçirmiştim yani. Dedim ki nasıl olabilir ya? Yani ben şimdi yarışmaya geldim. Boy Band'e katıldım. Ve bir karma grubunda ve hani çıkış yapıyorum. Ve en son performansım 400'ün Dandini şarkısı. Yani bu kadar da denk gelemez. Evet. Daha sonrasında karma karışık bir grubumuz oldu böyle.
0: Bu da bu sana peki yetecek mi? Daha sonra başka bir hedeflerinde var mı hayallerin? Hani diyor dolduramıyorum. Hep bir şeyler istiyorum diye. Bundan sonra ne istiyorsun?
6: Var mı orada ya?
3: Ben biraz evet, bu konuda doyumsuzum ya. Yani evet ben bir koç burcu olaraktan sürekli kariyer yolunda koşarak hiç yorulmadan sürekli bir şeyler üretmek, sürekli bir şeyleri kovalamak üzerine bir enerji kanalım var. Aslında bu benim için çok iyi oluyor çünkü ekibe de böyle sürekli bir yenilik, sürekli bir şeyler ekleme isteği, bir arzusu oluşuyor. Bu da bizi hep ileri taşımaya yönelik şeyler olduğundan dolayı bize olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim de böyle bir araya gelişimiz de çok garip aslında. Yarışmada böyle hiçbirimizin aklında karma yok o dönem. Ve biz birbirimize çok yakınız. Sürekli işte program çıkışı gidip kahve içiyoruz, işte dedikodu yapıyoruz falan böyle yarışmadan. Sonrasında o dedikodu tayfası bir anda karma grubuna dönüşüyor. Ve sonra artık diyoruz ki okey bu dedikodu tayfası artık WhatsApp grubunda karma olarak değişti. Çok da güzel, güzel enerjiler bir araya geldi.
0: Güzel. Bu arada tabii 400'ün ismini söyledim. Buradan 400 grubuna sevgilerimizi iletiyoruz.
3: Evet, sevgiler, evet. Çok sevgiler. Hayranıyız bu arada.
0: İstanbul konserimizde İlkay da sahnesi
1: evet.
0: eşlik
1: evet.
0: etti. Aynı zamanda Onur Kılıç da bizim kanalımızın Dream Türk evet. TV'nin başarılı sunucularından biri. Evet. Keşke o da bugün burada olsaydı. Muhakkak katılırdı. Buradan da Onur'a ve diğer tabii ki
3: Onur Bey'e selamlar.
0: Selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Bir ilham oldu mu sizin için 400 grubu?
3: Çok büyük.
1: Kesinlikle.
3: İnanılmaz. Yani buna Ezgi söylesin.
2: Benim için gerçekten bu arada yani evet. gerçekten onlarla büyüdüm. Yani onların kliplerini de ezbere bilirim. Deli gibi dinliyordum. Yani deli gibi dinliyordum. O yüzden benim için çok daha anlamı büyük. Onlarla birlikte aynı sahneyi paylaşmak. Ya o gün bambaşka bir his de benim için o şarkıyı seslendirmek. Bir de biz ilk karma olarak çıkış yaptıktan sonra bize hep gelen şeyler de dönütler de bununla ilgiliydi. Hep ay, bizden evet. bir edit yapıyorlar mesela bize. Bir bakıyoruz sürekli. İşte kız kıza şarkısıyla edit yapılmış hemen böyle şey yapıyoruz. Ay. Gidiyoruz bakın bize hangi şarkıyla edit yapmışlar. Çünkü biliyoruz ki o şarkıyı söyleyeceğiz. Ve insanlar da bunu hissediyor, biliyor ve istiyorlar da. O yüzden bilmiyorum çok mutluyuz yani. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse... gerçekten bunu manifestlemişim ve şu anda 400 gibi bir grupla, grubun olduğu gibi bir grupla karma grubu olarak burada oluyor olmamız benim için çok ayrı bir gurur verici bir şey yani.
5: Kesinlikle. Aa, ben şeyi hatırlıyorum. İlk karma grup olarak çıktığımızda oturup şey yaptık. Bir karma grup ne yapabilir, ne yapar acaba deyip karma grup, 400'ün YouTube'da konserleri falan var mı diye açıp izlemiştik.
0: Çok şanslısınız. Önünüzde bir örnek vardı aslında.
2: Evet, aslında evet.
0: Örneklerden yola çıkarak siz biraz daha tabii onu geliştirmeye çalıştınız. Günümüze uyarlamaya çalışıyorsunuz. Evet. İyi ki o örnekler varmış yani. Olmuş ya, yapılmış
5: kesinlikle,
0: ya.
5: Kesinlikle.
0: Harika. Ama sen bir şey söyleyeceksin galiba. Ya ben... Nasıl ortaya çıktı ve senin hikayen neydi yani? Bu gruba katılırken bir sürpriz yaşadın mı?
1: Ya ben bu yarışmaya katılırken... Aslında benim bu arada bunu bilenler vardır yani. Benim en büyük hayalim Karma'ydı yani. Ben Karma'da olmak istiyordum ama... Yani şeyde bizim yarışmanın formatında bu yoktu. O yüzden böyle hani aslında kız grubuna okey razıydım yapmak istediğim işine bu tarz bir şey olduğu için. Sonra karma fikri ortaya çıktığında etrafta herkes dört dönüyor. Biri diyor ki ben olmak istemem ama yani çoğunluğu değil mi? Herkes istemiyordu. Evet. Ya kızlardan çok kişi. Erkekler biraz yorumsuzdunuz siz.
7: Evet.
1: Ama ben işte böyleyim. Yani karmada olmazsam ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani bu sefer ben kız grubuna gidersem o zaman gerçekten benim en büyük hayal kırıklığım falan var. Ben o kadar istiyordum.
0: Sen en baştan bir kafanda belirlemişsin
1: aynen.
0: aslında yani.
1: Aynen. Sonra böyle toplantılar falan oluyor. Tek tek bizi alıyorlar. Nasıl bakarsınız karma grubuna? Öyle olsa ne olur? Böyle olsa ben böyle... Ben karma grubunda olmak istiyorum. Ben
5: sipariş karma grubunda karma olmak istiyorum falan.
1: Sonra gerçekten sizin de dediğiniz gibi biz... Hep bir aradaydık ama altımız bir arada değildik. Yani biz üçümüz çıkıyorduk, ikimiz çıkıyorduk, dördümüz çıkıyorduk ama altımız bir arada hiçbir şey yapmamıştık. Ama böyle güzel olacağını da tahmin ediyorduk yani. Bu kadar bu uyumu yakalayacağımızı, bunu böyle yürüteceğimizi hissediyordum.
0: Güzel bir, ortaya çok güzel bir sinerji çıkmış, onu anlıyorum
1: evet,
0: yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Herkesin
1: ve insanlar bunu hissediyor. Ben en çok buna şey oluyorum yani insanlar ekrandan... Bizim bu enerjimizi hissedebiliyorlar. O bizi çok mutlu ediyor.
4: Şimdi az önce erkekler yorumsuzdu dedi ya. Biz boy band olacağı için hani aramızda kendimiz konuşuyoruz yine Erdeniz ve Sıvan. Şeyiz, şimdi bize dans dersinde öğretilen şu boyları eşitlememiz gerekiyor. Boylar uzun.
5: Bunu yapamazsın.
0: Şu an en uzun sensin galiba değil mi? O yüzden bu.
4: Boyları eşitlememiz gerekiyor. Tamam evet. Eyvallah. Hani şey yaparız. Eşitleriz. Karma denince şimdi... Özlem, Özlem senin partnerin olacak dediler. Dik duramıyorum mesela. Böyle duruyorum. Ondan sonra tonlarımız yani bir kadın tonuyla erkek ay, tonu evet. farklı. Yani evet. Oturup mesela bunları düşünüyoruz. Bunu nasıl hani birbirimizi meşleneceğiz edeceğiz derken gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ve insanlar da çok beğendi. Yani kafamızdaki soru işaretleri de gitti ama ilk başta biz de böyle tereddüt etmiştik. Evet. Öyle yorumlayayım.
2: Aslında çok büyük bir risk de yani aynen. bir kadın bir erkeğin bir arada olması, bir grupta olması hem vokal anlamında da aslında ortak bir tonda buluşmak kolay bir şey değil. Ama biz onu çok güzel başardığımızı düşünüyorum. Yani bir şarkıyı dinlerken hem erkek sesini duymak hem kız sesi, kadın sesini duymak güzel geliyor kulağa.
0: Son olarak evet az önce size bir pas gelmişti oradan. Özlem'den de görüşünü alalım.
6: Evet, boy eşitlemek gerekiyor. Arada gözüme batan yerler oluyor. Ben de aynı zamanda dans temelli de sayılırım. Bir grubum vardı evet. Daha öncesinde. Ya şöyle, biz çok uğraşıyorduk. Hani en küçük senkronuna kadar uğraşıyorduk. Ama şu an mesela bizim karma karışık olduğumuzdan dolayı gözüme batmıyor bazı şeyler. Hani Adil'in boyu ya da benim boyum gözüme batmıyor. Daha çok o kadın erkek uyumu beni ısıtıyor yani açıkçası, öyle söyleyebilirim.
1: İşte evet, o kız erkek atışması.
6: Ya bence zaten uzun kısa olması daha güzel duruyor.
0: Evet, tam da onu diyecektim ben. Şimdi adı zaten grubun Karma. Evet. Bence her renkten, her tarzdan olmalı diye düşünüyorum. Şimdi benim aklıma öyle geliyor. Karma. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. İşte sarışın olabilir. Renkli saçlı olabilir. Hepsi olabilir. Karma.
1: Trafik lambası.
6: Görüyoruz editleri, her şeyi görüyoruz. Evet.
0: Şimdi tabii yeni sorularımla devam edeceğim. İsteyen istediği gibi cevap verebilir diye düşünüyorum. Ortak sorular bunlar hepsi de. Az önce bahsetmiştik, hepiniz Metronom Akademi sürecinden geçtiniz. Oraya ilk girdiğinizde tabii az önce bahsettiniz ama hayaliniz bir grubun parçası olmak mıydı yoksa bir solo kariyer peşinde olmak mıydı? İlk düşünceniz neydi? Onları merak ediyoruz aslında.
6: Yani benim için zaten çok uzun süredir bu işin içerisindeyim. Yaklaşık bir 10 sene olmuştu herhalde. Çünkü en büyük hayalim her zaman bir grup içerisinde olmaktı ve bunun için çabaladım. Zaten beni tanıyanlar da hep bu şekilde tanıdı yani. Hiçbir zaman Özlem solo olmak isterdi diyen birisini göremezsiniz beni tanıyan. Yani o yüzden şu an bir grupta olmak benim için böyle hani bir şey başarmak gibi bir şey. Yani en büyük hayallerimden birisini gerçekleştirdim, bir tik attım gibi bir şey denilebilir.
0: Güzel.
5: Ben de öyle. Buraya Metronom Akademi'ye adım attığımdan itibaren ben buraya zaten bir grubun içerisinde olma hayaliyle geldim ve daha uçağa binmeden kendime bir söz vermiştim ve o sözü tuttum zaten kendime de. Mutluyum.
0: Güzel. Senin istediğin olmuş. Evet, senin istediğin olmuş.
5: Kesinlikle.
0: Var mı başka yorum?
1: Ben hiçbir zaman K-pop kültürüne giremedim. Mesela sen çok Özlem deli gibi takip ediyor, sen de ediyordun. Ben hayatımda mesela hiç bir K-pop grubunu açıp dinlememiştim. Yani yok, o kültür yok ki bende. Yani giremedim oraya. Benim keşfetime hiçbir yerime de çıkmıyor. Karşıma da çıkmadı hayatım boyunca. Yani şu an çıkıyor. Ama bizim ülkemize geldikten sonra ben dedim, benim bunu yapmam gerekiyor herhalde. Çünkü izlerken şey oldum yani, ben burada olmak istiyorum. Oradan benim geldi. Yani ama
0: ben de şu an şaşırdım, yanılgıya düşmüş de oldum gibi hissettim kendimi. Ben de şu anda yeni nesil grupların hemen hemen hepsinin K-pop müziğini böyle çok sevdiğini düşünüyordum. Sizde yokmuş.
1: Özlem, o biraz bize şey yapıyor, gösteriyor, izletiyor, böyle var, şunlar var. Dansları gösteriyor, şarkıları dinletiyor. Onun gösterdiği kadar var bende hala yani.
0: Ama fanlarınızda sanıyorum yani K-pop hayranlığı vardır çoğunda.
1: Aynen. Tabii ki. Aynen. Kitle aynı kitle.
0: Zaten böyle bir şey de var, ifade çok görüyorum yani K-pop. Sizin yaptığınız müziğe de TR-pop evet, adlandırılıyor sosyal alanda.
1: Ben TR-pop biliyorum.
0: Yusuf sen peki tabii sen solo çok iş yaptın şimdi yani DJ'lik dedin, evet. Bahsettin. Hı hı. Var mıydı aklında bir grubun üyesi olmak? İlk akademiye girdiğin zaman?
3: Ya uzun bir süre solo çalıştım. Solo çalıştıktan sonra artık ekip muhabbetine döndü olay. Sonra bir düşündüm, dedim ki ekiple yapabilir miyim? Bu benim hani için biraz muammaydı. Çünkü işte ekibe girdiğinizde gerçekten senaryo çok değişiyor. Yani farklı fikirler, işte farklı kararlar derken dedim ki kervan yolda düzülür. Yani o şekilde bir şekilde yani yapacağım. Girdim ve sonra arkadaşlarımla da iyi anlaştığımı görünce açıkçası bu korkum bir anda gitti. Ve iyi anlaşmaya başladığımda artık güzel bir kanalize olmaya başladım işe. Ve hayallerimi gerçekleştirmede de onlarla birlikte güzel bir yol yürümeye başladım. O yüzden pek de bir sıkıntı çekmedim. Tabii ki de aramızda anlaşmazlıklar oluyor. 6 kişiyiz burada. Ama işin özünde hepimizin ortak bir hayali ve amacı var. Bu doğrultuda da saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çok da güzel ilerliyoruz.
0: Güzel. O zaman anladığım kadarıyla hani grup içerisinde, akademi sürecinde çok da solo yapacağım diye tutturan yoktu galiba.
3: Yok, yok, hiç, yok
5: hiç yok.
3: Evet.
1: Zaten bir olsaydı evet. Solo tutturacak. Kaçınmaz.
0: Güzel. Adicen'e var mı edeceksin bu konuda?
4: Yok hayır, her şey güzel.
0: Sanki mikrofona böyle bir şeyler söyleyecek
4: bir şey. Ben izlemeye geldim. Yani şöyle söyleyeyim, solo konusu hakkında yani olmak isteyen birisi olsaydı burada herhangi bir üye olurdu zaten. Hani herkes çok yetenekli. Evet. Allrounder yani herkes. Çok olabilecek kapasitede ama herkes grupta olmak istediği için buradayız. Beraberiz bütünüz.
0: Peki 6 kişilik grup dendiğinde ilk tepkiniz nasıl oldu diye merak ediyorum. Yani ya da en şaşırtıcı tepki kimden geldi acaba 6 kişilik grupta olmak?
1: Özlem'in gruba girmesi. Evet.
2: Özlem'i duyduğumuzda çok şaşırdık çünkü evet. Biz hepimiz
5: Özlem'in karma grupta olmasını. Evet.
1: Ya Ezgi ve ben hesaptaydık. Yüksek ihtimalle karmadayız ama Özlem'in öyle bir böyle kız enerjisi girl var band, ki aynen. Direkt yani girl band. Onu o ama işte mesela o buraya da uyumlandı ama
2: ne olur bilmiyorum bizim grupta olmasaydı.
1: Aynen. Ya işte.
0: Süpersiniz. Peki ilk birbirinizi tanıdığınız dönemde ya bu kişiyle çok iyi anlaşırım veyahut da ya bununla işim biraz zor dediğiniz var mı aranızda böyle çapraz baktığımız zaman öyle kişiler yani, var mı?
5: Çok politik olacak cevabım ama ben hiç kimse hakkında böyle düşünmüyorum aslında. Hepimizin aynen. Zaten dediği gibi adamın hepimiz bir noktada dışarıda 2-3 kişi falan beraber oturup buluşuyorduk.
2: Aynen.
5: Zaten yarışma sürecinde biz otelde konaklıyorduk şehir dışında gelenler. Özlem ve Adil'le sürekli birbirimizle vakit geçiriyorduk. Terasta hepimiz. Aynen, terasta izliyorduk biz.
0: Evet, o da tabii değişik bir süreç. En başta zaten birbirinizi tanıyordunuz yani aynen, süreçte. Sonuçta bir araya gelince de zaten uyumlu olduğunuzu biliyordunuz, konuşuyordunuz zaten ve daha da sanıyorum sevinme haliniz, o duygunuz daha çok yükselmiştir.
5: Kesinlikle.
0: Evet,
5: kesinlikle.
0: Ya şaşırma olmamış galiba.
1: Yok. Evet. Bizim zaten Özlem'le biz yarışma boyunca aynı gruba denk geldik.
2: Evet.
1: Yani kurada çekiyoruz ama kurada denk geliyoruz. O yüzden mesela Özlem'le aynen. Şeyimiz çok iyi biliyoruz.
6: Aynen. Ada kaderim çalışma. Gibi böyle bir şey yani.
1: Sonsuza kadar artık.
0: Süper. Peki tabii 6 farklı isim var. Peki 6 farklı ismin ortak bir müzik dili oluşturması kolay oldu mu?
5: Kolay olmadı.
4: Yani bu en zorlanan.
2: Hala zorlanıyoruz. Evet.
1: Ama ben bunu seviyorum. Ya herkesten kesinlikle, farklı evet. Bir şeyin katılıp bunun oluşması yani hepimizin farklı bir tarzı, karakteri, her şeyimiz çok farklı. Ama evet. Bunları birleştirdiğimizde güzel noktaları alıp birleştirdiğimizde bence çok güzel şeyler çıkıyor ortaya.
6: Birbirinden gerçekten hani farklı. Çok farklı şarkılar ve çok farklı eralar. Hani zaten oradan anlayabilirsiniz ne kadar karma karışık yaptığımızı.
2: Aynen sadece hani kız erkek olarak karma değil, gerçekten istediğimiz de aslında tek bir şeye bağlı olmak değil, farklı tarzda müzikleri de insanlara kabul ettirebilmek. Kendi müziğimizi mesela en son çıkardığımız şarkıda bilerek de biraz kendi müziğimizi de ortaya koymak istedik. İnsanlara farklı geldi evet ama İşte zaten istediğimiz de bu aslında. Yani farklı şeyleri ortaya koyup insanlara bunu kabul ettirebilmek. Umarım da bunu güzel geçiriyoruz insanlara.
5: Kesinlikle. Yani benim için aslında üretmek bu demek. Farklı farklı tarzda şarkılar çıkarmak demek. Aynı tarz üzerinden 3-4 şarkı çıkaracağımıza bu şekilde çıkarmak benim için çok daha tatmin edici yani.
0: Yine yani isminizin hakkını
5: veriyor
0: kadar veriyor ama. Dolayısıyla şunu diyebiliyoruz o zaman, bir ortak bir dil oluşturmuş oldunuz ve farklı tarzlara açıksınız ve farklı şarkılar yapmak ve dinleyicinize vermeyi de seviyorsunuz anladığım kadarıyla.
5: Kesinlikle.
0: Sevmeye devam edeceksiniz de.
2: Umarız.
0: Güzel. Peki grup olmayı öğrenmek diye bir şey var mı acaba diye onu merak ediyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Var mı? Yani sadece şarkı söylemek veya iyi dans etmek değil galiba bu olay. Değil mi? Farklı bir şey.
2: Evet.
5: İş dışında da birçok zaman hep beraberiz zaten. Aynı evin içerisinde yaşıyoruz.
2: Evet, o da.
5: Hepimiz. O da bir süreç sonuçta bizim için. Birbirimize alışmak, birbirimizi yakından tanımak. Bunların hepsi bir süreç ve grup olmak aslında.
2: Çok büyük bir fedakarlık iş aslında
5: kesinlikle.
2: Bu. Yani herkesin kendinden bir şeyler katması, kendinden bir şeyler ödün vermesi gereken bir şey. Hepimizin farklı karakterleri var. Ama o kadar güzel orta bir paydada buluşuyoruz ki herkes kendi karakterini bir kenara koyup gerçekten grup olmayı başarabiliyor. Zaten bence insanlara bu kadar güzel bu işi yansıtabilmemizin sebebi de bu. Hepimiz kendimizden bir şeyler veriyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Bu da bizim çok güzel bir avantajımız.
0: Peki akademi sürecinde şan, dans, koreografi ve sahne performansı üzerine birçok çalışmanız oldu. Bunları saydığımızda sizleri en çok böyle zorlayan konu neydi acaba? Onu merak ediyorum. Yani dans, şan konusu, koreografi vesaire. En çok zorlayan süreç neydi acaba?
4: Benim dansım güzeldi hep. Zaten biraz şan zorladı.
0: Şan. Evet, Adilcan'dan şan geldi.
4: Ya ben hiç dans etmiyordum. Hmm. Ayna karşısında geçmişliğim bile yok. Hani ondan çok çekiniyordum. Ve hani şu anda eski video, daha dün beraber izledik Ezgi ile. Hani crop top haftası, ilk metronomun ilk bölümü. Ya ne yapıyormuşum ben ya? Öyle söyleyeyim. Ben nereye gelmişim? Yani öyle, o triplerdeyim ama şu an çok değişti her şey ya. Çok güzel. Her şey tıkırında ilerliyor. Sen çok devam güzel. Etmek ister misin Cesim?
3: Ben yarışmaya gelene kadar hiç kendi sesimi bile bilmiyordum. Yani duymamıştım, kendi ses rengimi bilmiyordum, hiç kullanmamıştım, şarkı söylemiyordum yani hiçbir şekilde. Yarışmaya geldiğimde kendi sesimi tanıdım, kendi sesimi duymaya başladım. Kendi sesimi keşfetmeye, şarkı söylemeye, öğrenmeye başladım. Şarkı söylemek de dans etmek gibi olmadığı için benim için daha zorlu. Yani dansı kopyalayabiliyorsunuz. Böyle aynaya baktığınızda falan mesela şey yapıyorum işte Adilcan'a dans gösterdiğim zaman Adilcan diyorum arkama geç. Ben ne yapıyorsam aynısını yap diyorum. Beni taklit et diyorum ve o şekilde bir şekilde çıkıyor. Ama ses de öyle değil. Erdiniz bir ses veriyor. Ona göre o çok doğru. Bana göre ben onu veremiyorum bir şekilde. Hani onun tonuna çıkamıyorum. O yüzden çok daha fazla zorlanmıştım. Ses gelişimi de dansa göre bir tık daha fazla süreç alıyor. O yüzden yani ses konusunda
5: evet çok yol kat etti.
3: Arkadaşlarım vokal ağırlıklı olduğu için hepsi vokal konusunda çok yetenekli oldukları için bana bu yolda çok fazla şey kattılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Onu sırıtmamaya çalışıyorum yanlarında öyle söyleyeyim.
2: Ya zaten hepimiz yani şöyle aslında Cesu da DJ'lik yaptığı için önceki hayatında hep müziğin içindeydi. Yani kulağı aslında çok
0: müzik kulağı var.
2: Aynen kulağı aslında çok aşırı gelişmiş. Ve grupta da ne kadar vokalimiz şey olsa da, güçlü olsa da dans anlamında da aslında birbirimizin açıklarını kapatıyoruz birbirimizle. Mesela Cesu vokal anlamında gelip bize bir şeyler sorabiliyor ve gerçekten üstüne çalışıyor. Atıyorum Adil, Ada, yani Erdeniz, hepimiz aslında Cesu'ya gidip sorabiliyoruz. Çünkü Cesu'da aslında 10 senelik bir geçmişi var dans anlamında. O yüzden birbirimizin açıklarını çok güzel kapatıyoruz birbirimizden destek alarak.
0: Güzel. Var mı ekmek isteyen Erdeniz?
5: Benim sadece koreografi hafızam zorlandı bu süreçte. Evet, unutuyordum yani sürekli dansları evet, ama almakta ben biraz zorlu bir süreç yaşadım.
0: Affediyorum, ben de sizi izlerken işte İstanbul konserinizde ne kadar sahne kaldınız? Sanıyorum 2 saatten fazlaydı yani.
2: 2 saate yakın, 2 saat civarı.
0: Yani 2 saat boyunca farklı farklı koreografiler çıkıyorsunuz. Hakikaten nasıl karıştırmıyorlar diye ben de bir izleyici olarak hep düşündüm bunu yani.
5: Günlerce çalışarak.
2: Günlerce uyumayarak. Bütün gün çalışarak.
0: Çalışmak. Özlem sen zaten yani dans konusunda sanıyorum zorlamamışsındır.
6: Yok, dans beni zorlamadı. Sadece şey zorladı. 6 kişilik paten benim gözümde çok felaket bir şey. Ben çok mükemmelliyetçiyim bazı bu tür konularda diyeyim. Her türlü uyumlu olması gerekiyor ama 6 kişi olduğu için mesela hep böyle sanki bir kişi arada mı kalıyor böyle. O benim kafamı çok karıştırıyordu. Sonra da uyum sağladım. Ama iyi yani şu an. O kadar gözüme batmıyor.
4: Allah razı olsun. Değil mi?
6: Yok, sen hep kal.
0: Ada, sende var mı böyle bir zorlanan?
1: Ben kameraya alışmam uzun sürdü. Orada ben zorluk çektim. Ama iyiyim, şu an iyi.
0: Her şey oldu.
1: İyiyim hala.
0: O zaman kameraları şöyle sallıyoruz. Yeni gelmişler. Şimdi hazır mikrofon sendeyken biraz böyle kişisel kısa sorularla devam edeyim istiyorum. Ada, senden devam ediyoruz. Senin müzik hikayen nerede başladı?
1: Doğduğumda.
6: Doğduğumda başladı. Bence Ada da bilmiyordur yani. Çok
1: evet,
6: küçük
1: ben de bilmiyorum.
0: Peki çocukluğun
1: ben
0: var mıydı böyle sahne hayali?
1: Ben 3,5 yaşında baleye başladım. 3,5 yaşında resme başladım. Yağlı boyaya direkt.
0: Sürekli sanatın içine doğmuşsun.
1: Aynen,
0: sen.
1: Aynen, annem resim öğretmeni. Babam mimar ama o da hep sanatla uğraştı, müzikle ilgilenen. Müzik kulağı çok güçlü. Ben bir noktada onu geçene kadar ondan yardım istiyordum. Bir noktada deparasıp ilerledim. sonra hep yani bu yolda ilerledim. Sonra zaten liseyi güzel sanatlarda okudum. Sonra konservatuardayım şu an yani devam edemedim projeden dolayı ama Hep edecek yani sanatın yani...
0: Tamamlayacak mısın ya?
1: İstiyorum. İstiyorum. Devam etmek istiyorum. Şu an sadece çok fazla doluyuz. Okula gidecek müsaitliğim yok ama ben bitirmek istiyorum okulumu.
0: Güzel, not. Bravo.
1: Baba gideceğim.
0: Peki karmayla, işte, vokalle birlikte az önce bahsettik. Yani performans ve dans tarafı tabii ki ön planda. Senin de orada görüyoruz hem performans hem dans anlamında. Peki şarkı söylerken az önce Erdeniz'de bahsettiği gibi o koreografiyi kusursuz götürmek senin açından kolay mı zor mu?
1: Benim koreografik hafızam iyi. Alıyorum direkt. Sadece hareketleri benim oturtmam çok uzun sürüyor. Yani okey, bir sonraki hareketin her zaman ne olduğunu hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmuyorum ama o hareketi yapma seviyem, derecelerim, oralarda oturtmam benim uzun sürüyor. Ama onun dışında ne denir ki? Hocam, ne denir ki? Yani...
7: İyisin, iyisin. Teşekkür ederim. Ama.
0: Peki seni en çok ne heyecanlandırıyor sahnede?
1: Direkt sahnede olmak ya. Çıktıktan sonra yani o tepkiyi almak direkt şey yapıyor, okey. Oldu, şu anda buradayım. O his çok güzel. Genel ben her şeye heyecanlanıyorum. Sahnede olduğumda gelen her tepki...
0: Heyecan iyidir, iyi bir şey.
1: Evet,
0: yani.
1: Sahnede sizinle kurduğum herhangi bir göz kontağı şey alıyorum. Ne yapıyoruz biz şu anda? Okey, devam falan.
0: Bence o hani üzerinden yıllar geçse de o sahnede o heyecanı zaten yaşaman gerekiyor. Evet. Yaşamazsan bir problem vardır demektir. O yüzden heyecan iyi bir şey. Şimdi hanımlarla devam ediyorum. Ezgi, sana sorularım var. Sen de rap ve dans tarafı biraz fazla diyebiliyorum. Değil mi? Peki rap müziğe ilişkin nasıl başladı? Söyler miydin, yapar mıydın?
2: Ya şöyle aslında seviyorum, çok seviyorum. Ben Ezhel dinlemeyi çok seviyordum. Ezhel, Motive, çok sevdiğim rapçiler. Onun dışında dans anlamında da aslında benim geçmişim çok uzun süreli değil. Programa başlamadan bir sene önce dansa başlamıştım. Ama hep de içimde vardı yani o küçüklüğümden beri videolarım da vardı hep dans ederken evde. Ama kısa süreli aslında dans ediyorum ama kısa sürede iyi yol aldığımı düşünüyorum. Hala da üstüne katmaya çalışıyorum, emek gösteriyorum, çabalıyorum. Öyle.
0: Güzel. Peki şarkılardaki kendi bölümlerini yorumlarken ne kadar kendini özgür hissediyorsun?
2: Aslında bayağı özgür hissediyorum. Biz Cesur'la birlikte giriyoruz kayda genelde. İkimiz çünkü gruptaki şeyimiz aynı, görevlerimiz. Hem main dancer'ız hem de rapper'ız. Giriyoruz böyle, bazen hatta şey oluyor... Bizim mamajerimiz de hep bizimle birlikte oluyor. Bazen işte kendime veremediğim anlar oluyor. Diyor ki ya sol kendin istediğini yap, söyle falan böyle. Cesur aynı zamanda böyle diyor. Beni gazlıyorlar. Aslında onların bendeki şeyi çok etkisi değil. Yani benim aslında özgürleşmemi sağlayan da onlar.
0: Ezgiden de bir şeyler katlıyorlar sana.
2: Evet yani, aynen öyle. Kesinlikle yani şey yapmıyorlar. Bir şekilde söyle değil de hani beni özgürleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kayda da zaten hep öyle giriyorum. Onların bana olan o desteğiyle. Çok güzel işler
0: o zaman bu desteklerin ardından ileride söz yazma konusunda veya kendi bölümlerini daha fazla böyle üretmek ya da şekillendirmek anlamında böyle girişimlerin olacak mı?
2: Tabii ki de grup çana zaten böyle bir hedefimiz de var. Kendi şarkımızı da yapmak istiyoruz.
0: Güzel. O zaman Özlem'le şimdi devam edeceğiz. Ne kısa kısa sorularımız var. Özlem, senin nasıl müzikle tanışman nasıl oldu? Onu önce bir duyalım.
6: Ben de aslında müzikle büyüdüm. Yani çok küçüklükten hep böyle videolarım var, hep şarkı söylediğim, böyle dans ettiğim. Ya benim için dans ve müzik hep bir aradaydı yani. Hem şarkı söyleyip hem dans etmeyi çok seviyordum. Ailem de çok beni o yöne hani yönlendirdi. Böyle okulda çok başarılı bir çocuk değildi. Hep o dans ve müzik alanında hani kaçıp da gerçekten bir şeyler yapan kişiydim. Liseyi de mesela açığa aldırıp konservatuara hazırlanmak istemiştim. Çünkü kendimi daha çok oraya ait hissediyordum her zaman ve hep o yandan hani bir şeyler yapmak beni daha mutlu ediyordu. Hep bugün için çabalıyordum yani küçüklüğümden beri.
0: Peki o küçüklüğünde sesinin farklı olduğunu ilk böyle fark eden sen miydin yoksa yakın çevrenden biri miydin?
6: Ya onu bilmiyorum ama...
0: Çok küçüktüm o zaman diye ya, tutamıyorsun yani bu.
6: Ya küçükken tabii şarkı söylüyordum ama hani sesim güzel mi ya da hiç bunları düşünmeden hani daha özgür bir şekilde. Yani aklıma ne gelse onu yapıyordum ve sürekli de düşünüyordum yani şeyi hani gelecekte kuracağım kişiyi.
0: Peki yani bu işi sen profesyonel olarak yapmalısın diyen ilk kişi kimdi çevrende?
6: Tahtacı ailesi var. Benim Özgül Tahtacı ve Yavuz Tahtacı. Onlar benim hep bir yerlere gelmem için çabalayan kişilerdi. Yani ailem tabii ki en büyük destekçim ve bunu keşfeden kişiler. Ama mesela ailem de beni bu noktaya getirmek istiyor muydu tam olarak bilmiyorum. Onlar mesela gerçekten beni bu noktaya getirmek isteyip böyle ailemin de aklına sokan kişilerdi.
0: Güzel. Peki sen grup içerisinde kendi vokal karakteri nasıl tanımlıyorsun?
6: Ben de grupta main vokalim ama şöyle diyeyim. Benim sesim biraz farklı diyebilirim. Yani şey, ince bir ses tonum var, ses rengim var. Ve o ses tonunun böyle ayırt edici özelliği olduğu için aslında main vokallik görevinde üstleniyorum biraz daha. Çünkü bu gruptan her şey olur, öyle diyebilirim yani. Bu grupta herkes her şeyi yapabilir kesinlikle. O yüzden biraz daha rollerimiz böyle şey gibi. Hani olsun, evet çok güzel ama bu gruptan her şey olur. Yani Ezgi rapper ve dansçı değil. Aynı zamanda çok iyi bir vokal, yani müzik öğretmeni zaten. Hani hepimize her şey olur. O yüzden hani rollerimiz var evet ama biz hani herkes her şeyi gösterebilsin çok istiyoruz. Yani aynı zamanda buna da dikkat ediyoruz.
0: Harikasınız. Şimdi tabii erkeklerle devam edeceğiz ama önce yine çok kısa bir ara vereceğiz. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
8: Gece ateşin, gündüz güneşin.
7: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Dream Türk TV'de ve radyodaydı. Karma ile programımız kaldığı yerden devam ediyor. Önce hanımlara sorduk, şimdi erkeklerle devam edeceğiz. Az önce bir araya gitmiştik ve Adilcan'la devam ediyoruz. Adilcan, yine sana çok kısa sorularım var. Evet. Sen senin için müzik nerede başladı?
10: İlkokulda bağlamayla başladım ben. Aa. Yani bunu bu arada arkadaşlarım da bilmiyor.
11: Şaşırdım bu arada.
9: Bak, güzel sürpriz böyle cevaplar geliyor.
10: Ya okulda bağlama kursu açıldı. Dedim neden olmasın, bir deneyeyim. Ondan sonra işte bir süt içtim, dilim yandı. Bir tren gelir hoş gelir. Orada başladı. ondan sonra...
9: Söyler misin bize şu an?
10: Süt içtim.
9: Tren gelir hoş gelir.
10: Kariyeri burada bitirmeyelim. Başlamayalım.
12: Süt olmadan seviyorsun bu kadar çok değil mi?
10: Evet tabii.
12: Adil'in sütle özel bir bağı var.
11: Evet, süt biraz olmadan yapılmaz.
10: Sabah akşam süt
9: içtim. Ama süt tabii faydalı bir şey ya.
10: Keyifli, evet. Seviyoruz.
9: Bilmiyorum fazlası nasıl olur ama.
10: Aynen. ondan sonra... gitara merak sardım. Ya daha çok enstrümanın üzerinden gitmeye çalıştım. Böyle çok yani bir enstrümanı görüyorum ve ona marul olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. İşte evde klarnet de var, kahon da var, her şey var yani. Böyle takılıyoruz. Onun dışında rap'e çok sardım. Aynen. Belli bir süre rap'e bayağı sardım ve eski old school'a falan da döndüm. Fuat falan da çok dinlerim, severim. Onun dışında öyle.
9: Peki o profesyonel aşamaya geçmeye kararı nasıl oldu?
10: Profesyonel aşamaya geçme şöyle oldu. Kafelerde başladım. Sokak müzisyenliği yaptım. İşte bir arkadaşım vardı, beraber sahne yaptım. Gitarcı bir arkadaşım. O şekilde yavaş yavaş profesyonelliğe adım atmaya başladık. Yani sokaktan geldim, öyle söyleyeyim.
9: Az önce
10: bir de şey ekleyebilirim aslında. Müzik teknolojileriyle aslında hani bunu daha çok taçlandırdım desem daha doğru olur. Bunun arka planı, kayıt alma işine çok merak saldım. İşte o zamanlar hem çalışıp hem müziği götürmeye çalışıyordum. İşte her ay böyle tek tek böyle ses kartı aldım, mikrofon aldım. İşte programları yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Videolar izledim, sonra özel ders falan derken hani o şekilde daha çok yükselttim. Hani onun üzerinden devam ettim. Sonradan aslında şarkı söylemeye çok geç başladım. Evet. Öyle söyleyeyim. Daha çok genellikle enstrüman ve arka planda daha çok takılmayı da daha rahat hissettiğim bir alanda.
9: Üretim tarafındaydın yani
10: biraz
9: daha.
10: Aynen.
9: Şimdi şarkı da tabii söylüyorsun grupta. Solo şarkı söylemekle bir grubun parçası olmak tabii biraz farklı şeyler.
10: Evet.
9: Bazen işte öne çıkmak gerekiyor. Bazen gruptaki arkadaşına bir alan açman gerekiyor. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Nasıl baş edebiliyorsun bu durumla?
10: Bunu bize öğrettiler zaten hani en başında. İşte senin görevin bu ve sen evet, bunu bu şekilde yapacaksın. Arkadaşlarınla atıyorum görevi bu. Ve onlar da bu şekilde katkı sağlanacak. Bu yüzden hani bu konuda çok sıkıntı çekmiyorum. Hani burada... Hepimiz birbirimizin hani evet vokalde bir açığım varsa vokalimi kapatıyorlar. Dansta açım varsa dansım kapatılıyor. Yani bu şekilde birbirimizi her zaman arkasını kolluyoruz ama hani herkesin görev bilinci vardı zaten en başından beri. O yüzden tatlı ilerliyor her şey.
9: O zaman bu eğitim süreci çok faydalı olmuş diye
10: biliyorum. Tabii tabii. Eğitim sürecinde...
9: Bu soruları soruyorum ama zaten cevapları eğitim sürecinde hepsini zaten yapmışsınız ve onları
10: evet.
9: Hazır bir şekilde şu anda sahneye çıkıyorsunuz. Güzel. Cesuku ile devam edeceğiz. Cem Su Vakurt.
10: Evet. Cesuku. Biraz garip geliyor. Böyle hiç böyle, duymamıştım yok, böyle.
9: Güzel böyle bir telaffuz fonetiği var ya. Cesuku.
10: Cesuku.
9: Biraz böyle şeyde uzak doğu dandırıyor.
10: Cesuku. Bir böyle Japon ismi gibi. Cesuku. Bazıları şey diyor Jessica.
9: Ya bu tamamen herhalde değil mi? En başta dediğimiz gibi isminden yola çıkarak bu Cesuku diye. Farklı bir anlamı yok.
10: İki ismimi de seviyorum. Yani işte bazıları Cem mi diyeyim, Süha mı diyeyim diyor falan. Ya da Cem Süha mı diyeyim diyor. Ben diyorum ki Cesu de. Yani kısa yolu olsun, daha rahat olsun diyor. İkisini de söylemiş olursun diyorum.
9: Güzel. Peki senin hikayen nasıl başladı? Senin de rap müziğe karşı değil mi? Bir bağın var. Sen nasıl başladı, nasıl ilerledi?
10: Ben daha çok New School dinliyorum rap camiasında. Old School daha çok adilcandır. Evet. Benim müziğe olan ilgim, ben inanılmaz bir müzik tüketicisiyim. Yani küçükken benim lakabım kulaklıklı çocuktu. Evet, böyle kimseyle konuşmazdım. İşte servisle okula giderken sadece kulaklığımı takardım. Böyle yemek ve ders dinlemek dışında beni sadece kulaklıkla falan görürdünüz. Sürekli böyle müzik dinleyip işte kendimi sahnede hayal ederdim. Kendimi o müzikte böyle sanki bir müzikal çekiyormuşum gibi hayal ederdim. Aslında şu an bu programa geldiğimde de bu soruyu sorduğunuzda da şeye fark etmiş oldum. Ben aslında o anda bunları başlatmışım, yani bu manifest işine, bu tezahür işine o an girmişim ve burayı o şekilde çekmeye başlamışım. Bir böyle bir Adicen konuşurken bir aydınlanma yaşadım. Ben aslında o zaman başlamışım diye böyle bir oraya götürdü kendimi. Yani lise çağlarında falan başladı bu müziğe olan ilgim. Profesyonel bir şekilde girişmemiştim aslında. Sadece şöyle garip bir şekilde ben K-pop'la başladım dans etmeye. Evet, 16 yaşında.
9: Adanın tam tersi şu anda.
10: Evet, 15-16 yaşlarında K-pop'la başladım ve o zamanlar K-pop'un bu kadar ünlü olduğunu da bilmiyordum. Çünkü o zamanlarda Kore'de daha yeni ünlenmiş ve Türkiye yeni gelmişti. Erkek dansçı yoktu. Yani ben sınıfa gittiğimde sınıfta 40 tane kız dans ediyor. Ve bir tane böyle köşeye çekilmiş bir erkek var, orada ben böyle öğrenmeye falan çalışıyordum. Çok çekiniyordum o zamanlar. Öyle başladım. Sonra tabii ki de bu şekillendi ve DJ'liğe evrildi. Ben de biraz böyle amatör prodüksiyona falan başlamıştım. Mixler yapıyordum aslında DJ'likten dolayı. Kendi sahnemin, kendi mixlerini yapıyordum. İşte hazırlık şarkılarını falan oluşturuyordum derken sonradan güzel bir şekilde evrildi buraya doğru.
9: Güzel. Peki ileride grubun müziklerinde böyle rap müziğin o beğendiğin tarz, New School demişsin değil mi?
10: Evet.
9: O tarz böyle üretimler olmasını diliyor musun veya istiyor musun?
10: Çok isterim bu arada. New School'dan çok arkadaşlarım beni bilir. Ben biraz müzik konusunda obsesif bir insanım. Yani hatta bunun çok güzel mimlerimiz falan var. Böyle eğlenmeye gideriz. Arkadaşlarım eğlenir. Daha hani şu an mesela bir sonraki şarkının ne olacağını bilmezler. Ben böyle sanki o an fal bakıyormuşum gibi evet, şu çalacak derim ve o çalar. Böyle Ezgi falan dönüp der yeter artık yapamazsın.
13: Ama gerçekten şey de kaçıyor artık işin. Mesela bir sonraki şarkıya geçecek, şimdi bu geliyor diyor. İnanmıyorum yani, nasıl olabilir diyorum. Daha hani çünkü yok ortada, parça yok ortada. Bir başlıyor çalmaya, nasıl yapabiliyorsun bunu diyorum. Gerçekten bir yetenek yani, özel bir güç yani o.
9: Bravo.
14: Maç izlerken bir anda bildirim geldi diyen arkadaş var ya o.
13: Aynen.
9: Yani ön seslilerin ve tabii kulak da, DJ kulağı demiştik az önce.
10: Adam çok kulağı, hassas.
9: Hassas mı konu belli. O yüzden sana boşuna dememişler küçükken. Kulaklıklı çocuk diye. Evet, evet. Tam onu da şu anda yaşatıyorsun yani. Hala öyle misin?
13: Ya hiçbir şey değişmedi, hala öyle.
14: Kulaklık değişti sadece.
9: Aynen. Güzel, almasında falan.
14: Aynen.
9: O zaman tabii anladığım kadarıyla müzik üretiminizde, rap müzik hep ileriki süreçte içeride olmaya devam edecek üretimlerimizde.
10: Kesinlikle.
9: Yer alacak.
10: Bizim parçalarımızın çoğunda zaten var.
9: Evet.
10: Sürekli tarzlarımız değişiyor. Dediğiniz gibi işte kendi tarzımızı bulmaya çalışırken yeni tarzlara da yer veriyoruz. Ve bu aslında bizim grubun ne kadar bir tarzda kalmadığı ve
15: bayağı böyle işte global olmaya çok açığız aslında baktığınızda. Evet. Yani yarın çıkıp Adil Arabeski söyleyebilir.
9: Ne olmasın? Yani,
14: her an sıkıştığım dilim yanında söyleyebilir.
16: Böyle güzel. Bir enerji
9: süper. Bence de olması gereken bir şey. Yani o farklılıkları tabii ki insanı, yani grubu daha farklı böyle entelektüel bir kimliğe de oturtabilir. Evet. O yüzden ben hatta dinleyicilerine çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Biz de çünkü radyoda da çaldığımız şarkılarda belli bir ismin, belli bir tarzı vardır. Ama ondan farklı bir şey duyunca hemen bize ilgi çekici gelir. Aa, biraz daha bunu fazla çalalım deriz mesela. O da ilgiyi arttırabilir. Erdeniz, sen de evet. Devam ediyoruz son olarak. Herkese sormak için sana soracağız. Tamam, şimdi sen kendini bir şarkıcı olarak mı görüyorsun yoksa bir sahne insanı olarak mı görüyorsun şu anda?
13: Megastarımız. Biz megastar olarak görüyoruz.
9: Çok güzel dans ediyorsun bu arada.
17: Teşekkür
9: İzledim
17: ederim.
9: Yani.
17: Sağ olun, çok sağ olun. Ben kendimi şöyle söyleyeyim. Sahne almaya ben aslında tiyatro falan da yaptım ben çok küçükken. Tiyatro yaptığım dönemlerde sahnede olmaktan çok mutluydum ve sahnede hiç heyecanlanmıyordum. Sıfır heyecanla çıkıyordum o sahneye. Hatta heyecanlananlara bakıp şey diyordum. Neden heyecanlanıyorsun ki şu an ve seni izlemeye gelen senden insan, senin gibi insanlar yani heyecanlanma, sakin ol falan deyip öğüt vermeye başlıyorum. Sahne benim için bambaşka bir yer bu yüzden. Çok anlamlı bir yer benim için ama çok başka da bir yer. Sahneye çıktığımda kendim olan arkada bambaşka bir karakter bırakıyorum ve oraya çıktığımda bambaşka bir karaktere bürünüyorum. Ama şarkıcı olarak da görüyorum kendimi çünkü bir noktada orada sanat yapıyorum. Sadece dans etmiyorum. Sesimle oradayım, vücudumla oradayım, karakterimle oradayım, her şeyimle oradayım ve bunların hepsi benim için bir sanat aslında.
9: Evet.
17: Ve bunu yapmak

0: Gülşecan. Niye heyecanlandın?
1: O var ya, bizim gibi insan.
0: Çünkü Ezgi bunu çok yaşıyor. Ezgi hiç sahneye çıkmadan 5 dakika önce hep böyle bir duranlaşıyor.
1: Ben evet çok...
0: Donuyor bir süre.
2: Yani. Sessizleşiyorsun yani.
0: Evet evet, evet çok sessizleşiyorum.
1: Çok odak ve kafamda o an çok düşünüyorum bir şeyleri. Ama aslında şeyden dolayı değil. Çok aşırı heyecanlı olduğum ya da gergin olduğum için değil aslında.
3: Cevşene
1: taktım.
2: Ritüelleriniz var mı? Var,
1: bizim şöyle, benim çok yakın bir arkadaşım var. Buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Cansın. Benim bu süreçte en başından beri en büyük destekçim. Ailem kadar, yani ailem zaten sayılır o da benim. Hepimizin adına Cevşen yaptırdı. Aa. Sahneye çıktığımızda bizi korusun diye. Daha sonrasında ben bu zamana kadarki çıktığımız bütün sahnelerde mutlaka takarım. Sadece son İzmir konserimizde takmadım ve ben onun gerginliğini çok uzun zamandır evet çok duranlaşıyorum ama bu sefer böyle panik atak geçirir gibi oldu. Böyle herkes sağ olsun arkadaşlarım gelip tamam sakin ol Ezgi falan diyor bana çünkü hiç daha önce Cevşensiz çıkmamıştım. Sonra bir panik oldum böyle sahneye çıktım ve gerçekten bu zamana kadar yaşadığım tüm aksilikler bizi buldu. Gerçekten yani bel fıtığımız düştü, mikrofonlarımızda sıkıntılar çıktı, senkronda bazı inşallah çok yansıtmamışızdır bunları. Teknik olarak bayağı aksaklık yaşadık. Ve dedim ki bir daha indiğinde herkes bir daha Cevşen takmadan çıkmıyorsun.
4: Ben bilmiyordum takmadığını. Biz konser bitti, kuliste oturuyoruz. Ben Cevşen'in takmamıştım ve ben böyle taşmamıştım.
2: Herkes şok ya.
0: Zaman falan oluyor. Yani
4: okay. O an böyle şey oldum. Aydın'la okey.
2: Siz de kızınız ya. Nasıl yaparsın bunu diye.
5: Düşünme paspasına otur dedik.
1: Ceza ben kahroldu köşeme geçtim ve kahroldum. Hani gerçekten ben ya bilmiyorum. Yani inanç olarak inançlı biriyim. Ve yani bilmiyorum. Korduğunu da düşünüyorum. O yüzden mutlaka Cevşen'le çıkıyorum. Bundan sonra da Cevşen'siz çıkmayı düşünmüyorum.
2: Evet, yaşadığım deneyimden sonra bir yazamıyorum ya. Yapmazsın öyle bir şey.
1: Deneyimden sonra kesinlikle arkadaşlarıma da bir kötülüğü yapamam. Evet.
3: Cevşen için özel bir bölüm sadece Ezgi'ye yapılması.
2: Çocuğu olmasın diye. Güzel. Peki genelde sahne öncesinde sizler de hep sessizleşir misiniz yoksa böyle bir heyecan artan daha çok kim mesela enerjisi artan o sırada?
0: Cesu da biraz
6: hareket olan var ya.
4: Cesu da. Sen gülüyorsun.
0: Ben hep gülüyorum. Böyle deli
4: yani
0: gibiyim ben
4: yüzü yani sıkış gülüyor. Evet. Biz Ezgi'yle biraz offline oluyoruz.
1: Evet biraz öyle oluyor. Adil olak.
5: Ben ben çok bağırmaya başlıyorum aslında. Son sahneye çıkarken.
0: Konser mi?
5: Hadi kendime falan vuruyorum ediyorum böyle.
1: Ben de hep cümlesi kırıyorum. Tam arkadaşlar sakin provadaymışız gibi düşündüm. Hani hep aynı cümle ama ben de. Provadayız şu anda, provadayız. Hani provadayken ki o rahatlığı hissetmek için hep kendime bunu hatırlatıyorum. Hani şu an provadaymış gibi düşün. Kendini ol. Hep bunu tekrarlıyorum. Ama günün sonunda sahne çıktığımız anda hepimiz değişiyoruz. Hepimiz tek bir şeye bürünüyoruz. Yani öncesinde evet suskun oluyor. Bazımız çok hiperaktif oluyor ama sahneye çıktığımızda hepimiz tek bir şey oluyoruz yani enerji oluyoruz. O çok güzel.
5: Merdiven arasında bir problem var.
1: Evet orada bir ara geçişte.
5: Hani yolda da değil merdivende bir şey var orada. Orada kalp ritmi
0: yükseliyor. Oralar aydınlatılmalı bence karanlık köşelerde hepimiz bir dark moment yakalıyoruz.
2: Evet o zaman organizasyon ekibine buradan sesleniyoruz. Bir sonraki konserde. Merdiven
0: kaçtın ışık koyu.
2: Aydınlık olsun.
5: Görüşürüz İzmir Arena'yı seviyorum.
2: Güzel. Peki tabii şu bugüne kadar birçok şarkınız yayınlandı. İlk olarak Keşke Benim Olsa yayınlanmıştı. Sonrasında işte Sırra Kadem, Crop Top, Önümüz Yaz, Blok Blok, İhtimal, Taburama, Serdar Ortaç, Hiçbiriniz Var. Şimdi de Karma geldi. İlk şarkınız Keşke Benim Olsa yayınlandığında ki hislerinizi merak ediyorum. Tek tek böyle kısa kısa alsam. O an o şarkı yayınlandı ve nasıl böyle bir gururla, nasıl bir his yaşadınız yani?
4: Ben her sabah uyanıp Spotify'a girip bizim bir Spotify hesabımız var diye bakıyorum. Yani böyle giriyorum, bakıyorum hesabım.
2: Aa bu biziz
4: yani. İlk defa açıp başkasını değil de kendimizi açabiliyoruz yani. İlk hafta delirmiştik ya ne her yerde.
0: Ben yaşamıştım. Ben zamanında K-pop'u da takip ettiğim için stream falan kasma dönemlerim vardı benim bir zaman. K-pop'ların erasına. kalktım ve kendi şarkıma stream kastığımı fark ettim bir anda. Çünkü öyle bir kanala üye olmuştum. Oradan bizim şarkılarımızı dinleyen tayfa vardı ve onlara katılmıştım. Ben ne yapıyorum, kendi şarkıma stream kasıyorum deyip çıkmıştım oradan.
4: Ama yani. Evet, sen bize şey yaptı. Ben mesela açıyorum, öyle stream kasılmıyor falan. Hepimizin telefonu.

0: falan yapman gerekiyor evet, falanmışlar evet. Da ben böyle... Nasıl yani dinleyince nasıl olmuyor? Yani dinliyorum yani. Şarkı. Evet. Annesi böyle hayır öyle olmuyor. Öğretti bize.
1: Peki siz ne öğretiniz?
2: Benim göz bebeğim ya. Keşke benim olsa. Evet. Keşke benim olsa.
1: Şu an mesela o göz bütün şarkınızı düşündüğümde en çok seni böyle saran o şarkı mı?
2: Bütün şarkılarımızı düşündüğümde en çok göz bebeğim. Keşke benim olsa. Çünkü tarzı bana çok uygun. Yani evet dans bir dansçı olarak beni daha çok çekiyor. Keşke benim olsa onun dinamikleri. Hatta o kadar böyle heyecanlanmıştım ki falan. Hani Ezgi şeydim. Ezgi bunu dans belki ben yazacağım. Orada dans belki falan yazarken bile Ezgi'yle çok güzel bir dinamik oluşturmuştuk. Ya bayağı, inanılmaz güzel.
3: Dans belki de bayağı değiştirdik. Yani insanlar bilmiyor ama evet, bir sürü bayağı. Varyasyonu var
2: 50 tane varyasyonu var. Aynen. Yani şey diyorum Ezgi'ye böyle sahnedeyiz. Sağdan çıkacağım bilgin olsun diyorum böyle. Çünkü evet. Soldan çıkış versiyonu da var onun evet, falan aynen. Yani.
3: Biz o an karar veriyoruz. Biz orada sahnede karar verip ona göre ilerliyoruz.
4: Aa, çok seviyorum şarkıyı.
1: Süper.
4: Evet.
1: Peki Adıcan sen ne hissettin şarkı çıktığı zaman?
4: Ya şöyle söyleyeyim, her yere attık şarkıyı zaten. Hani gerçekten dinlensin diye. Nerede? MSN'e, ya Facebook'a tekrardan girdim. 10 yıl sonra Facebook'a girdim tekrardan. Bütün akraba, eş, dost, kim varsa. Yani çünkü başardık dedik. Yani bir şey başardık. Tabii. Yani gerçekten çok büyük bir şey başardık.
1: Günümüz
4: çok
1: aslında önemliydi. Bu tabii olağan bir şey. Artık sanatçılar kendi PR'ını kendi yapmak zorunda kalıyor bazen. İşte o yüzden evet. Siz de tabii doğru olanı yapmışsınız yani. Hem mesela ICQ'ya kadar gitmişsin.
0: Bravo. Bir de ilk defa evet. Daha insanların kabul etme şeyinde olduğumuz için ilk şarkımız.
1: Sizlerin var mı o hisler
5: ben merak
1: konusunda?
5: Ya. Nasıl olacak? Hani o merak içerisindeydim. Bir tek duygum meraktı yani. Ve tabii ki mutluydum. Ama çok meraklıydım. Ne olacak şimdi hani? Biz şarkı çıkarttık. Hani albüm çıkartacağız şimdi mesela. Albüm sürecine girmiştik direkt hemen. Hani ne olacak şimdi? İnsanların tepkileri nasıl olacak? Karma grup falan böyle çok meraktaydım.
1: Sen tepkiler de güzel oldu. Dolmuşsun yani.
5: Evet ya ben biraz kontrolcüyüm bazı konularda. Yani bu tür konularda planlı gitmeyi seviyorum. Merak ediyorum. Her şeyde bir parmağım ya da bir bilmem lazım. Böyle merak içerisinde dönüp duruyordum yani. Vardı.
1: Peki seni en iyi anlatan şarkı şu ana kadar yayınladığınız şarkılar arasında?
5: Karma.
1: Karma en son evet. Şarkınız.
5: Kendi hikayeme çok yakın buluyorum o yüzden. Bence hepimizin hikayesine çok yakın. Ya zaten Sherry ile bir session geçirmiştik. İlk session'ımızda yaptık o şarkıyı da. Ve hani session'ımızın göz bebeği o şarkı bence. Yani hepimiz o şarkıya çok yükseldik ve sözleri de hani birlikte yazdık gerçekten. Düşünerek, bir şeyler katarak hepimiz, o hisleri yaşayarak ve ilk dinlediğimiz andan beri hep tüylerimiz diken dikendi o şarkı. Yani bizim için yeri çok ayrı. O yüzden bence hepimizin karmadır. Tabii keşke benim olsan dinamikleri çok iyi ama.
1: Genelde o zaman evet şimdi Cesuk'u ilk şarkıya odaklandı daha çok ama grubun geneli sanıyorum şu an son şarkıda biraz.
0: Ben ihtimalciyim ya. İhtimal ben son
5: o da ihtimalde.
0: Ya Karma'nın tabii ki de yeri çok ayrı ama ihtimali şey yapamadım hala yani onu
3: aşamadık.
0: Aşamadım ben.
1: Çok... Bir de her şarkı şu an yeni gibi yani. Böyle evet. Bir durum da var.
0: Evet. Yani... Biraz yeni ama seviyoruz. Evet.
3: Biz şarkıları her ya ayda bir çıkartıyoruz. Evet. Her ay yeni bir şarkımız geliyor. O yüzden yani güzel bir şeyin üstüne yeniden güzel bir şey katıyoruz. Hı-hı. O yüzden hep bizde devam ediyor etkisi.
1: Peki bundan sonraki süreçte tabii sahnede ben sizi izledim. Tabii kaba şarkılar da yapıyorsunuz yani. Hı-hı. Bildiğimiz şarkıları kendi tarzınızla orada performans gösteriyorsunuz şarkılarda. Bundan sonraki süreçte söz ve beste tarafında kendi şarkılarınızda olacak mı?
6: Olacak.
0: Ha, kesinlikle. Evet. Zaten session'larda da kendi bu zamana kadar müzik konusunda biriktirdiğimiz bütün birikimlerimizi sunarak hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. İleriki süreçte de yani biz çok daha iyi işler başarabileceğimize inanıyoruz, yaparız yani.
1: Peki şimdi yeni şarkıyla biraz devam edelim. Hazır, taze, yepyeni bir şarkınız var, Karma. Yakın bir zaman önce yayınlanmıştı. Adı da tabii grubun adını taşıyor. Bunun özel bir sebebi var mı grubun adını taşımasında şarkının?
3: Kendisimizde bir şarkımız olsun istedik. Aslında bu amaçla çıktık gibi oldu. Fakat şöyle, karmanın anlamı aslında çok iyi bir şey değil. Yani karma aslında biraz da kötü bir şeyi çağrıştırıyor. Hani karma döner seni bulur, hani kötü anlamda bir şey gibi ama biz bu şarkıda şey odaklandık, kötüden değil de iyiliğe, yani iyi bir karmaya, dilediğin şeylerin, çabaladığın şeylerin sana geri dönmesi hakkında. Ve gerçekten bu şarkıda insanların çabaladıklarının, emeklerinin boşa gitmemesi, çabalamaları için yapılmış bir şarkı. Hepimiz çünkü bir noktada bir şeyler için çabaladık, bazılarımız işlerinden şeylik etti, ben işimi bıraktım, geldim buraya. Bazılarımız okulunu bıraktı.
1: Çok fedakarlık var. Yani.
3: Çok fazla fedakarlık var. Ve hepimiz bir amaç doğrultusunda buraya geldik. Hedeflerimiz için geldik. Ki biliyoruz ki bizim gibi Türkiye'de bir ton insan var bizim kadar yetenekli olan. Ve onların da bu şarkıyı dinlerken gururlanıp kendi yaptıkları, belki de kendi hayatlarında bir şeyler için bir harekette bulunmamaları. Biz çünkü bu harekette bulunduk. Yani bir adım attık. Evet. Onlar da belki bu şarkıyı dinlerken bizden bir şeyler görürler ve düşündükleri ve hedefledikleri doğrultuda bir adım atarlar.
1: Bu şarkı o zaman biraz manifesto şarkısı gibi diyebiliriz yani.
3: Aslında evet. Motivasyon.
1: Motive şarkısı.
0: Evet, tam yani. Kalk da bir şeyler yap. Aç dinle. Aynen. Sonra kapat git.
3: Harekete geç. Aynen.
0: Harekete geç.
1: Peki o ilk şarkınızdan bugüne, birçok şarkı az önce bahsettik, yayınladınız. Müzikal tarzınızın böyle geliştiğini hissediyor musunuz şu anda? İlk şarkıyla, şimdi son karmayı böyle kıyasladığınızda.
6: Bu konuda en çok gelişim gösteren ses konusunda aramızda Cesu. Çünkü her gün gerçekten ses konusunda çabalıyor ve her gün egzersizler, ne verildiyse hocalarımızdan her şeyi yapmaya özen gösteriyor. Onun dışında hepimiz gelişimimizi gösterdiğimiz bir noktadan başka bir noktaya geçmek için de çabalıyoruz. Çünkü bu gerekli. Yerimizde saymak değil de daha da gelişip insanlara daha ne sunabiliriz, daha ne güzel bir iş verebiliriz diye düşünüp çabalıyoruz aslında hepimiz.
2: Üst katımda avukat oturuyor, sürekli devletime girip devletime girip sürekli sorguluyorum dava açmışım ona diye.
1: Sesten dolayı.
4: Çünkü üst katımdaki komşum da.
1: Yani. Sen yine kulaklık takmaya devam
2: etsin. Ama şan çalıştığım için aşağı o an. Evet. Yani aşağı iniyor mesela. Kesinlikle çok iyi geçeceğinden eminim. Ama yarın bir davam, duruşmam var diyor. Ben de okey diyorum ve sesimi kısıyorum.
1: Şimdi tabii sahneye de geleceğim. Şimdi şarkılardan bahsettik. Sahneniz az önce de biraz giriş yapmıştık ama 18 Eylül'de İstanbul'da, 19 Eylül'de İzmir'de konser verdiniz. İstanbul konseriniz ilk konserinizdi ve ilk büyük konserinizdi. Sizi o konser alanında böyle en çok şaşırtan neydi diye sorsam kimler ne der? Var mı şaşırtan bir şey oldu mu?
5: Bence pankartlardı ya.
6: Pankartlar çok fazla.
5: Çok fazla pankart vardı ama özellikle biz hepsini almaya çalıştık. Evimizde saklıyoruz hepsini. Evet. Çok inanılmaz pankartlar vardı. Yani ben gördüklerime inanamadım. Hani çok komik, çok yaratıcı,
3: evet, çok yaratıcılar.
5: Çok emek isteyen, böyle gerçekten uğraşıp yaptıkları bir sürü pankart gördük. Ben en çok ona şaşırdım. Yani diğerleri her şeyi bekliyordum. Hani eğlenirler, gelirler hani falan. Hani bunlar biraz daha beklenen şeylerdi bizim açımızdan ama o pankartlar İnanılmaz komikti, inanılmaz yaratıcıydı yani.
1: Güzel. Sizlerin de aklına kalan ne? En çok şaşırdınız.
0: Ya, biz bu zamana kadar sahnelere konuk çıktık. O yüzden seyircilerin birkaçı, yani yarısı bizse yarısı dışarıdandı. Burada herkesin bizim, yani sadece bizim için gelmiş olmaları beni çok şey yaptı.
6: Beni çok şaşırtan bir şey vardı. Biz daha sahneye çıkmadan önce fotoğrafımız çekilecekti alanda. Arkadan karma karma diye inanılmaz bir bağırış ama. İlk defa duymuşum ve çok heyecanlanmıştım.
1: Ben de bu kulaklar duydu onları. Ben de hissediyorum. Şu an ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. O çığlıklar ne? Çok güzel. Yani. O atmosferi görmek muazzam his yaratıyordur sizde. Yani.
2: Beni heyecanlandıran nokta şey oldu ya. İki şey heyecanlandırdı. Birisi seyircilerin sosyal medyada şey demesi, kendi after partimizi bile yapıyoruz diye. Onu bile dahil ettik bilete diye. Daha sonrasında bir de şey, grupların geleceğini tamamen unutmuşum bu arada. Aklımdan çıkmıştı. Orada olan bir grubun da böyle klasik bir hareketi var, işte böyle geriye doğru eğiliyorlar falan. Biz de onu çok böyle arabada falan yapıyoruz sürekli. Sonra o çaldı bir anda. Sonra onlara doğru koştuk ve geldik ve bir anda onların hareketine girdik onlarla birlikte. O benim için şey gibi oldu böyle. Farklı evrenler aynı dizide buluşur ya. Öyle arka sokaklarda falan hissettim kendimi yani. Çok komikti benim için.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
3: Nereye gidelim İsmail?
4: Sen böyle bir şeyi içine nasıl sindirdin oğlum?
5: Bize yaşattın hayat mı?
6: Babalık mı yaptı sen bize?
5: Yat ağaç kim gözünde bile şükür mü edeceğiz sana?
4: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
3: İsmail evlensen göndermişsin.
2: Ya o kız bu evin dirliğini bozacak.
3: Ben karımı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim.
2: Huzur huzur bırakmadı kimse demek. Çek git şuradan.
7: Kim oluyorsun da bana git diyorsun ya?
2: Mahvederim seni.
8: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
4: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Gözünü seveyim deli deli çatma bir yerlere. Benim senden başka kimim var?
3: Abla.
7: Tufan sevimsene. Baba oluyor.
2: Terbiyesiz.
3: Anne.
9: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Önümüzdeki süreçte konserlerinizin bir hani böyle görsel şov olarak tanımlanmasını istiyorsunuz galiba. Böyle bir vibe alıyorum sizden yani. Hissediyorum. Dans var çünkü orada kostümler var. İşte sahne tasarımı, hikayesini öyle birleşince sanıyorum ileride farklı böyle görsel şovlara dönüşecek galiba konserleriniz daha büyük. Değil mi? Planlar var böyle.
2: Var var.
1: Bunu da izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına sordum. Çünkü zaten o rengarenk bir ortam vardı orada. Bence o hikayeyle beraber tabii ki o büyük şovla daha farklı yerlere gidecektir. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Kısa kısa böyle cevaplar alacağım sen böyle tek kelime. Karma'nın en dakik üyesi kim?
3: Ada.
1: Evet, Ada. En dakik. Zamanlama, planlama önemli. Peki provalarda bir kez daha yapalım diyen kim oluyor?
3: Ezgi.
2: Ben de Ada derim.
3: Ben de Ada derim.
4: Bir kez Ada daha yapmak Ezgi. Anlamı şey anlamında ama kusursuz görünsün ve artık hani hataya evet. Düşmeyelim diye.
3: O Ezgi.
2: Bir tekrar daha. Evet.
3: Ezgi.
1: Peki en çok geç kalan kim? Provalardan mesela bahsediyorum.
4: Ben de geç kalıyorum.
3: Cesur da geç.
4: Özlem yarışırım.
5: Ben de Adil, evet.
1: Peki en çok telefonla bakan kim?
4: Ada.
3: Gerçekten
1: ya bak duymadığın şeyler duymaya başladım burada ya.
3: Bu hiç konuşmadı.
2: Özlem de biraz.
3: Özlem de fena bakıyoruz da.
4: Telefonla vakit geçiren
2: yani
6: daha fazla. Ama ben provada bakmıyorum o kadar.
3: Ya provada değil genel olarak.
6: Evet bakıyorum.
5: Ayrı kalamaz.
3: Ama güzel bir şey. Sosyal medyada çok güzel yürütüyor bence orada.
1: İşte o bizde az önce dediğimiz PR olayı işte. Belki o sırada evet Karma'nın şarkılarını bir yerlere gönderme aşamasında. O yüzden bakıyor yani.
6: Evet.
1: Reklam. Dönüşlere bakıyor, kontrol ediyor.
3: Ada o sırada bizim karmiklere şey spoiler verme şeyi.
2: Nereden versin
3: spoiler? Nasıl
6: vereceğim? Dersiniz ben atacağım size.
5: Ada o sırada telefonda vakit geçiriyor ki artık ne yapacağını bilemiyor yani. Şey çok sıkılıyor yani bir noktadan sonra. Bari spoiler vereyim hani.
1: Peki en çok böyle mola isteyen veya en çok uyuyan destek var mı öyle bir cevap?
2: Adil ya.
4: Sen misin? Veririz. Uyku önemli ama ya.
1: Uyku tabii. Hiç olmak için gerekiyor. Ama biraz fazla mı acaba? Arkadaşlar böyle dediğine göre.
4: Ya aslında çok... Ya yani şöyle söyleyeyim. Dinlenmeyi seviyorum da...
2: Bir mola. Allah.
4: Of ya ben ne yapıyorum ben bilmiyorum kendim ne yapıyorum ben.
6: Bir mola versek iyi olur. Evet.
3: Böyle daha sık molaya, böyle mola ihtiyacı hisseden genelde adı diyorum adil oluyor. Aynen. Evet.
4: Yani çok hemen bir anda kanter içinde kalabiliyorum. Çünkü şey çok çok terliyorum. Evet biraz fazla terliyorum. Ondan ötürü hani durdurmak istiyorum genellikle. Atıyorum dans provasındayken falan olsun. Öyle şeylerim var.
1: Peki en çok yemek yiyen kim?
3: Adil.
1: O yüzden gözümü senden ayırmadım ben. Yine oraya bakıyordum. Evet. Oğlum sensin.
4: Severiz. Yemek yemeyi de severiz. Can boğazdan gelir. Evet. Aynen öyle. Hoştur yani.
1: Peki en
4: şu anda da karnım.
1: En duygusal olan kim?
3: Ezgi.
4: Ezgi.
5: Evet,
4: Ezgi.
5: Aslında hepimiz duygusalız.
4: Balık burcu.
5: İkisi balık burcu. Ben akrep burcuyum. Hem de yükselenim ikisi. Ay burcum balıktı doğru. Evet. Ya balık çok yoğunlukta zaten su grupları. Kızlar olarak çok duygusalız ama evet. Mesela Ada sadece kendine böyle bir şey olduğunda çok duygusallaşıyor.
3: Evet. Evet.
5: Bazı konularda daha
6: duygusal. Zor şey oluyorum. Evet. İçten yaşıyorum ama yansıtmak zor. Ezgi o duyguyu çok geçiriyor. Ama evet. Kötü anlamda değil.
5: Yok, evet.
1: Peki en çok konuşan kim grup içerisinde? Atasın. Hani geveze mi diyelim ona biliyorum yani. Çok
3: bence bu arada yok ya. Yani yok, hepimizin
1: dengeli mi?
3: Hepimizin çenesi düşük.
5: Hepimiz çok konuşuyoruz.
6: Güne moda göre çok evet, değişiyor ama böyle ya. Kesinlikle aynen. Her zaman çok konuşur yok.
3: Yok.
1: Evet. Sessiz var peki en sessiz olan?
3: Adil.
2: Adil
3: mi?
1: Biraz görece olarak yani biliyorsun.
4: Yani konfor alanında biraz hareketleniyorum ama şey dışarıda birazcık daha sessiz birisiyim.
1: Peki en komik olan hanginiz?
3: Erdeniz.
1: Öyle mi? Aa şaşırdım ben.
3: Adese gülerim yani o kadar.
1: En çok alışveriş yapan kim var aranızda?
5: Ada.
1: En çok telefona bakan da alışveriş için mi bakıyorsun yoksa?
6: Yok, alışverişi gidip seçiyorum. Oradan da yapıyorum. Bakıyorum bir de sonra. Ben genelde evet.
1: Süper. Peki aynanın karşısında en uzun kalan kim acaba?
5: Cesur.
1: Öyle mi?
5: Cesur. Erdeniz.
6: Erdeniz. Erdeniz.
1: Vay. Erkekler. Evet. Erkekler. Şu an beni şaşırttınız. Peki, mesela İzmir'e gittiniz İstanbul'da. Oraya en çok böyle bavulla veya en çok böyle en kalabalık çantayla giden kimdi?
5: Ben her yere ama.
1: Öyle mi?
5: Ben İzmirliyim. Şey, ben eşyalarımı almaya gittim.
6: Ama hayır.
1: Ben İzmirliyim. Başka bir sebebi varmış o.
6: Sen evet. Ankara'da gitsek aynı bavulla gideceksin.
5: Evet, evet. Ben hep aynı bavulla gidiyorum yani.
1: Ay Allah'ım, güzel. Peki böyle 6 kişiyi toparlayıp organize eden en çok kim oluyor? Hadi gidelim şuraya gidelim diye hani böyle bir fikir sunan ya da toparlayan.
4: Ya etkinlik için. Ben uyuyorum.
3: Adil şey oluyor ama. Etkinlikse, mesela biz bir hep birlikte bir şey planlıyoruz. Adil şey oluyor en son şey diyen o. Hadi götüreyim sizi. Hani.
6: Baba gibi. Böyle herkes bir şey yapmaya okey olduğunda şey oluyor. Buraya gidelim.
3: Evet.
7: Dans tersinden çıkıyoruz. Diyor ki hadi Çamlıca'ya mercimek içmeye gidelim. Evet, evet, hayatımda evet. Düşünemem onu evet. Aldı. Çamlıca nerede?
2: Çamlıca'nın yemeği falan diyoruz. Bizim diziyor.
4: Ya ben gördüğüm şeyi direkt yapmayı seven birisiyim. Ya bir gün önceden planını yaptığım zaman tadı kaçıyor benim için. O an mesela...
1: Aklına gelmiş önerileri nasıl söylüyorsun arkadaşlar?
4: Bir an direkt mesela...
6: Ama küçük şeyler.
4: Sakarya'ya gidelim. Hadi Bolu falan.
1: Çok iyi. Çok iyi.
3: Benim onun için mentalime yemeğe gidiyorduk en son.
6: İşte evet ama mesela bir anda bir şey diyor. Benim onun için aslında mentalimi hazırlamam gerekiyor yani. Bir sabah.
7: En absürt herhalde son dönemler şey oldu. Özlem annesiyle konuşuyordu. Kızım artık evet. Gelsene bir kere göreyim falan. Olur dedim. Gittik akşam. arabayla. Öyle şeyler olabiliyor.
1: Peki karma bir aile gibi düşünelim.
3: Öylesiniz
1: yani. Hani bir doğal bildiğimiz çekirdek bir aile gibi düşünelim yani. Bu grubun annesi veya babası kim olurdu? Sizce?
5: Ezgi.
3: Ben herhalde en büyükleri benim.
7: O yüzden. Annesi hem babası.
1: Ha ikisi de olur mu? Anne baba sen mi olurdun yani?
6: Anne baba olur senden.
3: Teşekkür
2: ederim. Adil de baba olur.
7: Erdiniz baba ya.
2: Nasıl ya?
7: Sen baba gibi hissettiriyorsun.
2: Ne babası ya?
1: Adam komik insan ya şimdi. Ama babalar da komik olur.
7: Babalar da komiktir ya.
5: Benim babam. Babayım. Felaket
1: birisi. Güzel.
7: Nasılsın babayım?
1: Güzel cevaplar aldık. Son olarak da şeyi öğrenmek istiyorum. Bundan sonraki hedeflerinizde en belirgin olanlar neler? Sanıyorum tabii Türkiye'de birçok şarkı yayınlamaya devam edeceksiniz evet. Zaten. Ama global içinde sanıyorum düşünceleriniz ve planlarınız, hayalleriniz var. Sahneler devam edecek. Şöyle belirgin olarak öne çıkanları bize kısaca söyler misiniz?
4: Hedefler ben kendim konusunda. İçin olanı söyleyeyim. Ya komik olsun diye söylemiyorum ama şey yani Fenerbahçe şampiyonluğunda gerçekten yapamazsın bunu. Fenerbahçe şampiyonluğunda
3: yapamazsın.
4: Sahneye çıkmak çok isterim ya.
1: Evet.
4: Ama yani en büyük hayalimdir. O sahneye çıktığım anda ağlamaya başladım cidden. Fenerbahçe'yi seviyorum.
1: İnşallah çıkar. Ali Can, tebrik ediyoruz.
6: Ne yapıyorsunuz?
7: Benim hayalim bütün Türkçe pop gruplarının bulunduğu Mega Festival'in öncüsü olmamız açıkçası.
1: Hepsinin bir arada olduğu.
7: Evet.
6: Ama
7: bir festival düzenleyip böyle evet. İçerisinde bütün Türkçe pop gruplarının güzel. Olduğu ve bizim de bunun öncüsü olduğumuz bir etkinlik düzenlemek çok isterim. Orada da bir after party'mde evet. Katılır mısınız?
1: Kesinlikle gelirim. Zaten konserdeki bölümde sanki böyle bir şey yansıttınız zaten.
7: Evet evet. Aslında bir mesajdı. Onun bir mesajı bu arada.
1: Ben çok güzel.
7: Bu şiirde de okuyamadınız evet. Diyor hocam.
1: O mesajı aldım ben oradan. Çok güzeldi. Evet, tebrik ediyorum Ayşe.
4: Adası.
6: Ben şey diyorum değil mi? İleriki hedefler bir anda planlarımızı anlatıyorum.
3: Anlatmaya başlayacaksın. Spoilerlarımız.
7: Ben kalmayacaksın.
1: Türkçe şarkıları cover yaptınız ya. Böyle yabancı şarkılarda olma durumu var mı planlarda?
6: Evet. Ne?
5: Bizim menajerimiz... o kadar değil. Bizim menajerimiz zaten aynı zamanda şarkıcı, müzisyen. Sanatçı ve kendisi de zaten Amerika'da hani uzun süre geçirmiş birisi ve şimdiden bize şey diyor hani İngilizce öğrenin hemen İngilizce hemen çalışmaya evet. Başlıyoruz. Gruba mesela mesaj atıyor bu hafta dersiniz var falan hani şimdiden böyle İngilizce parça hazırlamamız için hani bize ön gösteriyor.
3: Evet aynen.
2: Hazırlıyor bizi.
5: Hazırlıyoruz evet. Tabii başladık.
1: O zaman var bir plan arasında.
4: Çok şanslı.
5: Çok şanslı.
4: Çok şanslı. Evet.
8: üstüne evet, bir menajer tanımam. Vizyon açısından yani Türkiye'de gerçekten yine söylüyorum o bir şiirdi ve biz okumaya başardık.
6: O bir şiirdi ve biz okuyabildik.
8: Evet, biz okuyabildik onu sadece ve biz okuyacağız. Çok yetenekli gerçekten.
1: Bu zaten bir takım işi sanıyorum. Bu takımda tamamlanmış. Evet.
8: Futbol işte, takımı gibi.
1: Aynen. Hani çünkü orada tabii futbolda da aynı şekilde evet, güzel bir örnek oldu. Hani evet, teknik direktör, önemli arkada çalışan bir sürü personel. Hepsinin bir evet, gücüyle o başarıya ulaşılabiliyor.
3: Aslında kesinlikle. Karma yani Karma 6 aslında 6 kişiden değil de arka planda bizim yapımcımız da Tolga Bey mesela. Tolga Aykut bizim aslında bir müdürümüz gibi değil. Bizim gerçekten bir babamız, bir abimiz. Bize gerçekten o kadar içten, o kadar samimi yaklaştılar ki gerçekten bir aile olduk. O yüzden buradan da onlara kesinlikle kocaman sevgilerimizi
9: yani genel olarak Mahzen Medya ailesi gerçekten inanılmaz sıcak bir aile. Ve bizi gerçekten her zaman dört kolla sarıp sarmaladılar yani.
1: Güzel. Buradan bize selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Karma grubu Dream Türk ve Radyo D'deydi. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum ama yenisini tabii inşallah tekrar i̇nşallah gerçekleştiririz. İnşallah. Orada biraz da erdenizi de zorlayacağız. Evet. Daha eğlenceli
9: orada
1: geçmesi için.
9: Orada bir sitcom
1: daha olacak, da böyle komiklikler olması aynen için. Evet, Özlem çok teşekkürler. Ezgi çok teşekkürler. Erdeniz çok teşekkürler.
9: Teşekkür
1: Ada teşekkürler. Cesuku
4: teşekkür
1: teşekkürler. Adican
4: teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. O zaman hoşça kal diyoruz. Dream Türk'ten ve Radyo D'den herkese sevgiler, selamlar.
4: Denedik bütün ihtimalleri.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum.
2: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Fethahcan'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
7: Gece ateşin, gündüz güneşin.
6: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
7: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
8: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
7: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
9: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adam.
10: Herkes olabilir.
11: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
12: İkisi de erkek yani.
13: Bana bak ulan zibidi.
14: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?

0: cinayet silahına ihtiyacımız var.
1: Adamı arıyor öldürdü. Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
2: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
3: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Seni.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Baysmart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
3: 45-25 tersim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahrını çekmiş bu adam.
5: Herkes olabilir.
6: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
7: İkisi de erkek yani.
8: Bana bak ulan zibidi.
9: Oyun oynuyoruz lan burada. Film mi çekiyoruz?
10: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
11: Adam ağrıya öldürdü.
12: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
13: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
14: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
15: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
16: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Nossa.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.

internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve V-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen V-Smart'a.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen...
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve...

0: yatırım. Monster ile için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ve Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
2: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
3: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
2: Bir başrol gelse oynar mısınız?
3: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
2: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
3: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
3: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
2: Hep öyle oluyor zaten.
3: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedilme riskiniz var.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream.on'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream.on'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun.
5: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
8: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
9: Senin şu gözlerin çok güzel. Şu yüzün çok güzel. Senin de şu yüreğin.
10: Nasıl güzel, nasıl güzel.
11: Haysiyetli sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz.
12: Sete girdiğimizde zaten herkes birbirine Yıldız daha farklı bir Türkçe ile konuşuyor. Akşam. Tufanım da tufanım. Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklı var aslında.
10: Öyle ama ben Doğukan
12: kendisi. Evet.
11: Direkt
12: Bihter olurdu ama.
11: Saf olma bu kadar Yıldız. Kısmını törpülersin ama.

0: Derle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dreamtürk ekranlarında Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde çok değerli bir konuğum var. Operatör Doktor Sayın Ahmet Özyazgan. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Cerrah biliyorsunuz ama cerrahi konuşmuyoruz. Çünkü kendisi artık kök hücre tedavileri yapıyor. Böylece cerrahi gerektiren alanlarda bazen hiç ona gerek kalmadan kök hücreyle çözülüyor ve herkes rahatça yürüyüp hareket edip hatta ağrılarından kurtuluyor. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emel Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için hocam.
1: Rica ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Siz nereye gitseniz ben sizi takip ediyorum.
0: Ben de ilk zaten sizi arıyorum hocam.
1: Evet, var olun.
0: Sağ olun hocam. Şimdi kök hücre dediğimiz zaman genellikle hocam PRP ile karışıyor. Artık yani dünya ameliyatsız bir yere doğru gidiyor.
1: Evet, çünkü insanların zamanı kıt. Trafikte çok fazla zaman harcıyorlar. Plaza hastalığı dediğimiz modern şehir yaşamının getirmiş olduğu güçlükler artık insanların sağlık kurumuna ve sağlığa harcadığı zamanı minimize etmeyi gerektiriyor aslında. Şimdi kök hücre tedavisiyle normal şartlar altında açık ameliyatla narkozlu, bıçaklı, protezli, platinli, kanlı, dikişli bir şekilde iyileşmesi gereken kireçlenme, bel boyun fıtığı, fibromiyajı, kas hastalıkları, şeker hastalığı ve erkeklerin bazı özel problemleri gibi sorunları ve estetik sıkıntıları biz kök hücre tedavisiyle narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan, protez platin takmadan hastalarımızın göbek bölgesinde var olan hanımefendilerin spor da yapsa, diyet de yapsa, doğumdan sonra atamadığı dirençli karın yağlarını kalem ucu inceliğinde incecik iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem inceltip şekillendiriyoruz, kilogramını azaltıyoruz. Hem şeker hastalığı riskini ortadan kaldırmış oluyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastalarımızın problemli bölgelerine tekrar ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz. Bunun için hastamızın ve yakınının, bence refakatçiye de gerek yok, yalnız başına

0: başına yaşayan bir insan bile tek başına gelip aracını kullanarak gelip aracını kullanarak tekrar şifasını bulmuş bir şekilde evine dönebiliyor. Bir gününü bize ayırması yeterli. Hafta sonu da çalışıyoruz. Çalışan kesimler hafta sonunu çok tercih ediyor.
1: Peki hocam, mesela diyelim ki birisi kalktı Fransa'dan, Almanya'dan geldi. Birisi diyelim ki Van'dan geldi, öteki Antalya'dan, öteki Sinop'tan geldi. Evet. Hepsi için sadece bir gün mü kalması yeterli?
0: Evet, biz misafirlerimizi havalimanından, tren garından veya vapur iskelesinden özel araçlarımızla aldırıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz lüks otellere yerleştirip misafir ediyoruz. Arkasından misafirlerimiz muayenelerini oluyorlar ve kafalarına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar sorup cevaplarını sonuna kadar alıyorlar. Arkasından hastalarımıza ücretsiz bir check-up yapıyoruz. Hastamızın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök ucu uygulaması için steril, hijyenik ameliyathane şartlarında hastamızın ağrısız, sızısız bir şekilde narkoz almadan ve gece hastanede yatmadan, her şeyden önemlisi bir kişinin ona bakmasına ihtiyaç kalmadan aynı gün içerisinde hastamızı iyileştiriyoruz. Kısacası Allah'tan başka kimseye minnet olmadan hastalarımız kendi vücut hücreleriyle kendileri iyileşmiş oluyorlar.
1: Bu çok enteresan. Şimdi çünkü hastaların da bazen hocam kafası karışıyor. Siz de dediğim gibi programın başına da söyledim. Siz de bir cerrahsınız neticede.
0: Evet, ihtiyaç olduğu zaman ameliyat yapıyoruz.
1: Aynen,
0: tabii ki.
1: Aynen, yapıyorsunuz. Şimdi şöyle soruyorlar mesela, nasıl oluyor da yani bu kökücü nasıl bir şey ki bu kadar çok şeye iyi gelebiliyor diye hocam, yani nasıl oluyor? Mesela diyelim ki benim kökücremle 20 yaşındaki birisinin kökücresi veya 80 yaşındaki birisinin kökücresi aynı işlevi görür mü gerçekten?
0: Kesinlikle görüyor. Yani bu çocuk sahibi olmuyoruz sonuçta. Yani 20 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olmasıyla 90 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olma ihtimali birbirinden farklı. Fakat bunu ben isterseniz şeklen göstermek istiyorum.
1: Mesela dizi ağrıyan birisi ve yürüyemeyen birisi.
0: Bizim coğrafyamızda en fazla görülen 112 tane vücutta eklem var. 112 eklemden bir tanesi diz eklemidir. Diz eklemi gördüğünüz gibi yandan baktığınız zaman kapının menteşesine benzetiyorum ben. Kapının menteşesi açılıp kapandığı zaman gıcırdama yapsa, bir damla tepesine sıvı yağ damlatsanız nasıl gıcırdaması kesiliyor ise, biz de hastalarımızın göbek bölgesinden aldığımız yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturuyoruz. Şimdi incecik iğnelerle aldığımız yağları tekrar incecik iğnelerle diz eklemine verdiğimiz için hiçbir yeri kesmeden, biçmeden, dikmeden, protez takmadan, platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan, her şeyden önemlisi hastanede yatıp onun bunun bakımına muhtaç bırakmadan kişiyi kendi göbeğinin bağını kendini kesmesini sağlıyoruz. Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan, Allah sağ eli sol ele muhtaç etmeden hastalarımız iyileşmiş oluyorlar. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ödemelerini yurt dışı AOK, Kranken Kasa gibi yurt dışı sigortalar tamamıyla karşıladığı için ceplerinden bir kuruş dahi para çıkmamış
1: yurt
0: oluyor.
1: Yurt dışından gelen hastalar için.
0: Evet, ama şimdi Türkiye sigortası ödemiyor.
1: Ödemiyor. Peki hocam, şimdi diyelim ki şöyle, yaşlı olan, yani yaşı ilerlemiş ya da dizlerinde yıpranma, evet, olanlar için böyle. Ama gençlerde de mesela menisküs sorunları oluyor, başka diz problemleri oluyor. Onda da kökücü işe yarıyor mu?
0: Kesinlikle. Özellikle ben spor hekimiyim aynı zamanda. Profesyonel bir spor kulübünde resmi kulüp doktoruyum. Bakın, burada görmüş olduğunuz menisküs yapıları ve burada görmüş olduğunuz çapraz bağ.
1: Çapraz bağlar,
0: evet,
1: onlar
0: bakın,
1: mı?
0: Bakın çapraz bağ bu, bakın. Menisküs de bu. Hı hı. Şimdi normalde nasıl oluyor? Klasik tıptan bahsediyorum Emel Hanım. Hı hı. Klasik tıpta dizinizde herhangi bir probleminiz olup da ameliyat olmanız gerektiği zaman önce bir narkoz doktoruna gözüküyorsunuz. Ve narkoz doktorunun bütün istediği imzaları hastanın kendisi ve refakatçisi, birinci dereceden yakını, okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde vermek zorunda.
1: Tabii bütün cerrahi branşlarda böyle.
0: Evet. Ayrıca cerrahi işlemin kendine göre gerektirdiği bazı riskler ve sorunlar var, biliyorsunuz. Bunun için de hasta ve yakını cerrahi risk formuna da ben bütün riski üzerime alıyorum, kabul ediyorum şeklinde, okudum, anladım, kabul ediyorum halinde imza atıyor. Ne oluyor daha sonra? Şimdi protez yapacak olsak buradaki kemikler kesiliyor testerelerle, bildiğiniz testerelerle, özel bir matkap sistemiyle. Ve buraya insan yapısı bir metal cisim takılıyor.
1: Protez için değil mi
0: protez
1: hocam?
0: Protez için konuşuyorum. Şimdi bu takılan metal cisim nihayetinde insan yapısı bir protez değil mi? İnsan,
1: evet,
0: yapısı
1: tabii
0: bir cisim. Nasıl arabanızın lastiği 40-50 bin kilometre sonra kabak oluyor, çöpe atıyorsunuz, yerine yeni lastik takıyorsanız, bu takılan protez platinin de günün birinde yıpranıp çıkartılması ve yerine yenisinin takılması lazım. 40-50 yaşlarda ilk ameliyatını olmuş, protez ameliyatını olmuş bir hastayı göze alacak olursak, bu hastanın her 5 senede bir ameliyat olduğunu düşünürsek, Allah ömür verdiği sürece 60, 65, 70, 75, 80 gibi ardışık yaşlarda hep ameliyat olması gerek. Peki ben size soruyorum, 40'lı yaşlardaki bir insanın sağlığı ve saatiyle 80'li yaştaki bir insanın sağlığı aynı olabilir mi?
1: Tabii olamaz.
0: Şimdi anestezi doktoru ve cerrahi hekimi bir imza ve risk formu alıyor. Şimdi 40'lı yaşlarda o yazıları gözünüz kapalı bir şekilde imzalıyorsunuz. Çünkü risk yok. Ama 80'li yaşına geldiğinizde eliniz titriyor. Çünkü %90 masada kalır diye anestezi önünüze bir kağıt koyuyor. Fakat biz kök hücre tedavisinde narkoz vermediğimiz için, bıçak değirmediğimiz için, cerrahi bir işlem yapmadığımız için ne hastadan ne de yakınından bir imza, kayıt, kürek almıyoruz. Sanki biz pansuman yaptırmaya, dikiş aldırmaya, serum bağlatmaya gelir gibi hastalarımız elini kolunu sallayarak geliyor. Sanki gezinti yapmaya gelir gibi. Tek başına bile bir insan aracını kullanarak gelip kök hücre tedavisini olup tekrar kendi aracını kullanarak evine, yuvasına, sağlığına, sevdiklerine kavuşuyor ve yarın elbisesini giyip bismillah deyip işinin başına dönebiliyor.
1: O kadar. Peki hocam, mesela şu anda genç yaşlarda dahi boyun ve bel fıtıkları inanılmaz artmış. Tabii ki bu telefonlar, efendime, evet, tabletler hayatımıza.
0: Plaza hastalığı
1: plaza
0: diyoruz
1: hastalığı. Biz buna, evet. Dolayısıyla mesela bu tip bel boyun sorunlarında da sırt sorunlarında da yine kök hücre kullanılabiliyor mu?
0: Şimdi
1: yine enjeksiyonla?
0: Şöyle söyleyeyim. Bizim Müslüman coğrafyada özellikle Orta Doğu, Anadolu kültüründe sokakta 10 tane erişkin insan çevirelim. Bayan ya da bay hiç fark etmiyor. Erişkin. Her 10 kişinin istatistiki bilgi 8, bana göre 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Şimdi hanımlarımız çok titiz biliyorsunuz, çok fedakar. Düşünsenize bir hanım hem çocuğuna bakıyor, hem evine bakıyor, hem işine bakıyor, hem kocasına bakıyor, hem kendine bakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne oluyor bu insan? İşte yazı yazıyor, işte çocuk emziriyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor gibi sebeplerle hanımefendilerde boyun fıtığı riski erkeklerden çok daha fazla yüksek. Erkek hastalarımız da gençlik günlerinde özellikle böyle paldır küldür tarzan gibi o ağır ağır yükleri hop hop kaldırıp indirdiği için.
1: Bir de şey halı saha maçları
0: işte
1: da var.
0: İşte tabii hesapsız kitapsız riskli işler yapıldığı için erkek hastalarımızda da bel fıtığı riski çok yüksek. Bakın burada bizim maketimizde görecek olursak. Bu sarıyla gösterdiğimiz yerler Emel Hanım bizim sinirlerimiz. Bunu bir elektrik kablosuna benzetiyorum ben. Elektrik kablosu inşaatın içinde bir yerden geçtiği zaman bir dirsek yapsa, tuğlanın içinde ezilse, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima nasıl çalışmazsa. Bakın burada kırmızıyla sembolize ettiğimiz bölgeler de bizim fıtıklaşma bölgelerimiz. Fıtık demek aslında o siniri baskılayıp itiyor demek. Ne oluyor burada? Kollara, omuzlara, ellere giden sinirlerde kopukluk olduğu zaman ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi oluyor. Hanımefendiler der ya, elim uyuşuyor, hiç kolum kendimde değil, hiç can yok, hiç bir kiloyu bile kaldıramıyorum, çocuğuma bakamıyorum, kendi bakımı, öz bakımımı yapamıyorum dediklerini görürsünüz. Bu hanımefendilerde en fazla boyun fıtığı çok riskli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun da en önemli riskleri kronik bir şekilde yıllarca aynı işi yapmak. İşte evde ev işi yapıyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor. İşte de kompütür kullanıyor, telefon bakıyor. Artık modern teknoloji hayatında çocuklarımızda bile görünüyor. Biliyor musunuz boyun düzleşmesi? Hep böyle telefonla elini tuta. Boyun çok riskli bir bölge. Erkek hastalarda biraz önce anlattığım gibi ağır işler ve ağır yüklerden dolayı bel fıtığı riski çok fazla. Hanımefendilerde de gebelik süresince ve hamileliğin son evrelerinde, doğum sürecinde, doğum kanalı dediğimiz, bakın buradaki kanala baskıdan dolayı bel fıtığı riski çok fazla olabiliyor. Normal şartlar altında bel ve boyun fıtığı gibi bir rahatsızlığı açık ameliyatla, cerrahi olarak, narkozlu, anestezili bir şekilde buralara tek tek platin takarak çözmemiz gerekirken, biz hastalarımıza herhangi bir platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan kök hücre tedavisiyle bel ve boyun fıtığı, hatta sırt fıtığı ve skolyoz rahatsızlığı gibi omurganın ve omuriliğin problemlerini ve sinir kavşaklarının sorunlarını tek hamlede çözebiliyoruz.
1: Yine kök hücre tedavisiyle bunu çözebiliyoruz.
0: Şimdi,
1: değil mi hocam?
0: Kişinin kilosu arttığı zaman, düşün, bir hanımefendi doğumdan sonra en az bir 8-10 kilo alıyor durumuna göre. Ha sırtında taşımış 10 kiloyu, ha karnında taşımış. Biz o göbekteki yağları alıyoruz, hem gençleşmesini, kendine özgüvenli olmasını sağlıyoruz. Hem de aldığımız yağları ham madde olarak kullanıyoruz. Kök hücrenin ham maddesi olarak saflaştırılmış kök hücre halinde hastamızın problemli olan bölgelerine, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi problemli olan bölgelerine koyabiliyoruz. Bunu aynı zamanda kombine bir şekilde de yapabiliyoruz. Örnek verecek olursam, iki dizi kireçlenmiş olan bir hastanın bel ve boyun fıtığı var. Dört bölgeyi de aynı anda bir saat içerisinde birlikte çözebiliyoruz.
1: Harika. O zaman hiç bu sıkıntıyı, hiç bu ağrıları çekmeye gerek yok. Hocamızın dediklerine kulak verip kök hücreyle sorunları bir seansta çözmek,
0: evet,
1: mümkün.
0: Evet, aynı gün içerisinde çözdüğü için mesela bir cemiyeti var veya tatil planı var veya bir evlilik planı var veya bir seyahat planı var. Bu planları bu işlemden sonra rahatlıkla gerçekleştirebilir. Çünkü bu kök hücre tedavisini yaptıktan sonra tam teşekküllü olarak sağlığına kavuşmuş oluyor. Evet. Üstelik bir yeniliği daha müjdelemek istiyorum sizlere. Kök hücreyi artık kırmızı mucize sayesinde, kırmızı iksirle birlikte yapıyoruz. Hı. Bu sayede hastaların tümörel oluşumlarını da ortadan kaldırabiliyoruz. Aynı anda şeker hastalığını da yenebiliyoruz. Hastalarımız hem gençlik günlerindeki gibi dinç, enerjik ve kendilerine özgüvenli olabiliyorlar efendim.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Rica ederim.
1: Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar detaylı bu konuları konuşuruz.
0: İnşallah efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, şimdi kısacık bir aramız var ve Yaşam Reçetesi devam ediyor. Evet, programımızın bu bölümünde gözümüzü yıldızlara çeviriyoruz ve astrolojiye kulak veriyoruz. Konuğum Sayın Zuhal Taşçı. Kendisi çok deneyimli bir astrolog, aynı zamanda da eğitmen. Dolayısıyla bakalım 27 Eylül 3 Ekim haftasında bizi neler bekliyor? Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Gökyüzü ne diyor bize? Bu hafta
2: çok kalabalık. Venüs retroya doğru gidiyor. Hemen burçlara girelim isterseniz. Burçlara bakalım.
1: Ay, Venüs retro deyince ben tüylerim diken diken oluyor da, yani böyle retro deyince hep kötü bir şeymiş gibi. Merkür retrosundan herhalde. Ama bu kötü bir şey mi, Venüs retro?
2: Hayır, değil aslında. İlişkilerde toparlanma dönemi, ama tabii ki bu enerjiyi doğru kullanamadığım zaman genellikle kriz çıkartıyor. O sebeple de 3 Ekim haftasına kadar olan süreçte, 27 Eylül 3 Ekim haftası, aslında biraz işimizi gücümüzü halletmemiz, toparlamamız, Venüs retrosuna aşkı, evliliği, parayı, yatırımları bırakmamamız gereken bir hafta. O sebeple de aslında güzel tavsiyelerle, tüyolarla burçlara da değineceğim.
1: O zaman koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar, başaklar ekran başına. Diğer 6 burç az sonra. Evet, dinliyoruz
2: sizden. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, efendim 27 Eylül haftasına koç dolunayıyla beraber, etkisiyle beraber giriyorsunuz. Artık ipler sizin elinizde. Özellikle ikili ilişkilerde, para konularında belirsizlikler, eski yükler ortadan kalkıyor, netleşmeler geliyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma zamanı bu alanlarda. 27 Eylül tarihi itibariyle bu pozisyonlar aktive oluyor. 28-29 Eylül sürpriz haberler geliyor efendim. Enerjiniz, ışığınız, cesaretiniz artıyor. Mars da Aslan Burcu'na geçeceği için.
1: Şahane.
2: Aşk hayatınızda 1,5 ay boyunca canlılık söz konusu olabilir. 30 Eylül Çarşamba para gündemleriniz çok olabilir efendim. Para, anlaşma, sözleşme gibi konular üzerinden gündemler, haberler, anlaşmalar, sözleşmeler kapınızı çalabilir. Ve hemen 2 Ekim, 3 Ekim arası da aşkta, parada bu Venüs retrosu öncesi kritik zamanlar aslında. Hmm. Buralar borçlar alacak, verecek. Koçlar için ortaklı konular, ortaklı maddi manevi paylaşımlı konular ön planda olabilir. Gerilim yaratmayın, stresten uzak durun ve aynı zamanda manipülatif ilişkilerden de kendinizi koruyun. Hemen boğalara geçelim,
1: evet,
2: isterseniz.
1: Evet, boğaları neler bekliyor?
2: Sevgili
1: bakalım.
2: Boğalar ve yükselen burcu.
1: Aygen Hanım'a gelsin.
2: Boğa olanlar öyle mi? Evet. Hemen 27 Eylül ile beraber Koç Dolunay'ı etkisini siz perde arkasındaki gizli konular, fark edemediğiniz alanlar, bu aynı zamanda da hayatınızda bir kapanış, bir bağımlılığın bitmesi, size iyi gelmeyen yüklerden arınma gibi konularda temalar veriyor olacak hayatınıza. Hmm. Hemen 28-29 Eylül'de iş, para ve fırsatlar var. Bu alanları değerlendirebilirsiniz bugünlerde. Yeni bir teklif, gelir kapısı, aynı zamanda paranın, sermayenin büyümesi, yatırımlar gibi gelişmeler karşınıza çıkabilir. Ev, aile, yuva, taşınma, ev içi durumlarda aksiyonlar yine 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. 30 Eylül Çarşamba ilişkilerde gerçekler ortaya çıkabilir. Bu ne demek? Bir itiraf, bir yüzleşme. Merkür çünkü Akrep Burcu'na giriyor. Önemli bir konuşma gündeme gelebilir. 1 Ekim Perşembe fırsat günü. İş başvurusu, zam başvurusu, hayatınızda ödeme, para fırsatları ile ilgili konuların aktif olacağı, bu fırsatların karşınıza gelme ihtimali çok yüksek olduğu bir gün, lütfen değerlendirin. 2-3 Ekim'de de biraz yine Nadas'a çekiliyoruz, Venüs retro öncesi. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda mevcut ilişkilerinizde önemli sınavlar, yüzleşmeler, manipülatif durumlar, gizli şeylerin açığa çıkması gibi konularla haşır neşir olabilirsiniz. Sakin kalmak en güzeli bugünlerde. Sevgili ikizlere geldik. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için 27 Eylül'de Koç Dolunay'ı etkisiyle beraber sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli kapanışlar, netleşmeler, bir projenin sonuçlanması ya da bir arkadaş çevresiyle ilgili bir konuda eleme, bir yol ayrımı söz konusu olabilir. O hafta boyunca etkili olacak. Hemen 28-29 Eylül'de sürprizler var. Hangi alanda? Aşk, flört konularıyla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Aynı zamanda Mars 3. evinize geçiyor. Artık zikren, fikren, hareket olarak daha aktif, ben buradayım, işinizle, gücünüzle, kendinizi gösterdiğiniz alanlarda, eğitimler, seyahatler daha aktifleşecek önümüzdeki 1,5 ay boyunca 28-29 Eylül itibariyle. Hemen 30 Eylül'e geldiğimizde iş ve günlük hayatınızda biraz gerilimin yüksek olduğu bir gün olabilir. Sert konuşmalar, anlaşmazlıklar, krizler, buralara biraz daha sakin yaklaşmakta fayda var. 1 Ekim Perşembe harekete geçme zamanı. Çünkü Venüs diğer günler retro pozisyonuna giriyor olacak. Burada Ay Uranüs sizin burcunuzda kavuşuyor olacak. Özellikle 1 Ekim günü aşk, görüşmeler, yaratıcı işler, kendinizi ortaya çıkarmak, farklı projeler, gelecek planlamalarıyla ilgili görüşmeler yapmak, anlaşmalar sağlamak için çok olumlu bir gün. Bugünü değerlendirin. Çünkü 2-3 Ekim'le beraber Venüs artık durağına geçeceği için sözler krize dönüşebilir, iletişimle ilgili sıkıntılar olabilir, evrak işlerinde, işte seyahatlerde, bu alanlarla ilgili bazı pürüzler çıkabilir. Sakin kalmak, mümkünse Nadas'ta kalmak sizin faydanıza olacaktır bugünler.
1: Enerjisi yüksek ikizlerinde yani.
2: Evet, aynen. Hafta.
1: Peki gelelim yengeçe.
2: Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Efendim, Koç Dolunay'ını kariyer evinizden almış olarak giriyorsunuz bu haftaya. Ve bu ne demek? Aslında kariyer hayatında, iş hayatınızda önemli bir değişiklik, statü alanınızda önemli bir değişiklik ya da netleşme kararı söz konusu olabilir. Bir yön değişikliğine bazı yengeç burçları yönelebilirler. Hemen 28-29 Eylül günü para trafiğiniz hızlanıyor. Para işleri, yeni kazanç fırsatları, ödemeler, parayı büyütme, yatırımlar, alacak, verecek haberleri ön planda. Biraz finansal konular hemen 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. Ama harcamalara lütfen dikkat edin. Bu görünüm size bu ay boyunca harcama sağlatabilir. 30 Eylül Çarşamba Merkür 5. evinizde aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular. Bu alanlarda daha derinleşmek, problemleri çözmek, stratejik davranmak belki çocuklarınızla ilgili söz konusu olabilir ya da yeni bir aşkla karşınıza çıkabilir. Bu Merkür aşk, flört, iletişim gezegenini etkilediği için, haritanızda flört alanlarınızı etkilediği için 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gününüz. Sevgili yengeçler, bugünü lütfen kullanın. Çünkü ev, aile, gayrimenkul, finans, taşınma, bu alanlarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Venüs retroya giriyor. Bu günlerden önce yani 2-3 Eylül, Ekim'den önce bu alanlarda anlaşmaları, sözleşmeleri hızlandırırsanız sizin hayrınız olur. Çünkü 2-3 Ekim hemen Venüs retrosu başlıyor ve aşk, para birbirine karışabilir. Sevdiğiniz insanlarla para için bazı manipülasyonlu durumlara girebilirsiniz. O yüzden borç alacak, ortak paralarda güç savaşları ortaya çıkabilir. Aman diyeyim, dikkat, para için, maddiyat için ilişkiler yıpranmasın. Aslanlara geldik.
1: Evet,
2: sevgili
1: aslanlar.
2: Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim 27 Eylül pazar günüyle beraber Koç Dolunay'ı hayatınızda yeni yönler size açabilir. Bu ne demek? Hayatınızda ihtisaslaşmak, hayatınızda büyümek, bir eğitim almak, eğitimin üstünde ihtisaslaşmak, yurt dışı hukuki konularla ilgili durumlar. Bu hafta hemen haberler, konuşmalar, aksiyonlar başlayabilir. 28-29 Eylül Mars burcunuza geçiyor. Zaten sahne sizin. Mars Aslan'da Kasım sonuna kadar neredeyse ben buradayım diyeceğiniz, gerek fiziksel, gerek auranızda içgüdülerinin peşinden gideceği, sahneye çıkacakları, onları destekleyen aksiyon dolu günler bekliyor. 30 Eylül ile beraber Merkür'ün 4. evinize girmesiyle aslında ev, aile, yuva konularında tekrar bir derinleşme, konuşmalar, haberler, gayrimenkul ya da geçmişten gelen konularla ilgili yüzleşmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim retro öncesi, yine retrodan önce son çıkış diyelim sevgili aslanlar. Bu ne demek? Sosyal çevre görüşmeler, bağlantılar üzerinden önemli bir fırsat karşınıza çıkabilir. Başvurularınızı yapın. Arkadaş çevrenizden gelecek fırsatları kollayın. Yeni projeler karşınıza çıkabilir. 2 ve 3 Ekim aslında Venüs'ün durağan pozisyonuna girdiği günler. İlişkilerde güç savaşlarına aman aman dikkat sevgili aslanlar. Defaatle uyarıyorum. Lütfen güç savaşlarına girmeyin. Bazen haklı olmak, yanlış bir eylemden dolayı, fevri davranmaktan dolayı sizi haksız duruma düşürebilir. Bu iki gün biraz sakin kalalım.
1: Sakin kalacak değil mi, evet, aslanlar? Evet, geldik başaklara.
2: Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Efendim haftaya güçlü bir finansal etkiyle başlıyorsunuz. Çünkü 8. evinizden aldığınız Koç Dolunay'ı size maddi ve manevi konularda, ortaklı ilişkilerde, alacak, borç, miras, nafaka gibi konularda ödemeler, gelirler, giderler, buralarda biraz netleşmeler artık kazandıracak. Gelecek paralar var ama gidecek paralar da var. Hesabınızı pazar günden itibaren yapmaya başlayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. 28-29 Eylül kariyerde sürpriz fırsatlar söz konusu olabilir. İş teklifi, görev değişimi veya beklenmedik finansal bir gelişim yolunuzu açabilir. Ancak enerjiniz manipülasyonlara açık. Lütfen kendinizi çok fazla ön plana atıp enerjinizi düşürmeyin. 30 Eylül Çarşamba Merkür 3. evinizde, artık daha çok etrafınızla ilgileniyorsunuz. Yakın çevreniz, işleriniz, anlaşmalar, sözleşmeler, biraz daha didikliyorsunuz. Biraz daha derinleşiyorsunuz ve ayrıntılar aslında sizi krizlerden kurtaracak. Unutmayın. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün her burç için. O yüzden 1 Ekim güzel bir gün. Kariyer ve para alanlarında fırsatlarınız açık. Lütfen iş görüşmesi, zam, ödeme, haberler, anlaşma, sözleşme ya da bir başvuru, iş başvurusu, bu alanlarda 1 Ekim çok uygun bir tarih. 2-3 Ekim Cuma Cumartesi de perde arkasına biraz dikkat etmeniz gereken iş ortamında gizli rekabete, gizli konuşmalara, beklenmedik olaylarla planlarınızın aksamasına ya da yön değiştirmesine dikkat etmeniz gereken gündemler olabilir. Sağlığınızı ve enerjinizi lütfen koruyun sevgili başaklar bu iki günde.
1: Harika. Şimdi kısacık bir ara verelim.
3: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Bir adım önde. Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Programımızın bu bölümünde Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan hocamızla birlikteyiz. Kendisi kulak, burun, boğaz hastalıkları ve aynı zamanda da baş boyun cerrahisi uzmanı. Ne mi konuşacağız? Bir kere estetik bir burun nasıl olur? Doğal nasıl bu estetik elde edilir? Bu bir. Ama bundan daha önemlisi rahat nefes nasıl alınır? Bu sıkıntılarınız varsa ekran başına, programımıza da alttaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Emel'imciğim. Çok sağ ol davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim her
2: programımız
1: zaman.
2: Programımız hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi birazcık Türk ırkı olarak biz herhalde burundan muzdaripiz. Kadın evet. olalım, erkek olalım. Dolayısıyla evet. hem doğal bir görünüm hem de güzel bir nefes için nasıl planlamak gerekiyor?
2: Evet. Tabii burun aslında çocukluk döneminde başlıyor. Kalıtsal etkiler var, genetik etkilerimiz var. Fakat bunun yanında tabii travmatik olaylar da burun gelişimini çok etkiliyor. Özellikle çocukken hani düşmeyen çocuk yoktur. Bu burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Burada burun aslında iki bölümde değerlendirmek lazım. Bir dış görünümümüz var, bir de içerisi. Burnun içi nefes almamızı etkileyen bir durum. Burun içinde ortada kıkırdak ve kemiklerden oluşan septum adını verdiğimiz bir bölme var. Yanlarda burun etleri var. Arkada da geniz eti var. Geniz eti çocuklukta olan bir şey daha sonra kayboluyor. Ama burun etlerimiz, konka adını verdiğimiz burun etlerimiz canlı, büyüyüp küçülen dokular, özellikle alerjik nezleler, işte bazı hormonal durumlarda etkilenip büyüyüp şişebiliyorlar. Bunun şişmeleri de burun tıkanıklığı yapıyor veya nezle, grip gibi, sinüs gibi durumlarda da büyüyüp şişebilir. Onların medikal veya ameliyatla tedavileri var ama kalıcı olan burnumuzun ortadaki septum. Bu septum tabii kimse de dümdüz değil. Mutlaka hafif ufak tefek eğrilikler var ama önemli olan bu eğriliklerin burnumuzu tıkamaması, obstrükte etmemesi. Bu özellikle travmatikse, yani çocukluk döneminde veya yetişkin döneminde geçirilince trafik kazaları, spor kazaları, yumruklar, darbeler falan, bunların hepsi burun kıkırdağını ve kemiğinin kırılması, sonra düzeltilmezse tıbbi olarak eğri bir şekilde kaynamasıyla sonuçlanıyor ve bu da ileri yaşlarda oluşan burun tıkanıklıklarından, tıkanıklık sebeplerinden biri. Böyle bir durumda mutlaka tedavi cerrahi olarak gerçekleştiriliyor. Ama bunun da bir sınırı var, yaş sınırı var. Burun septum olsun, estetik burun ameliyatları olsun, biz genelde bunları 18 yaş sonrası, yani kemik gelişimin, kıkırdak gelişiminin tamamlanmasından sonra yapıyoruz ki yaptığımız iş kalıcı olsun. Eğer kıkırdak gelişimi tamamlanmadan bir cerrahi gerçekleşirse bu kıkırdağın büyüme noktalarını olumsuz etkiliyor ve burunun diğer kemik yapıları büyürken özellikle burun ön arka mesafede büyümeyip sonra boksör burun dediğimiz daha geniş, daha yayvan, önücü daha kısa burunlara sebebiyet veriyor. Bu sefer estetik ameliyatlarla bunları düzeltmek gerekebiliyor. O yüzden burun ameliyatlarında acele etmiyoruz. Bir 18-20 yaşını doldurup genç kız veya işte erkek kemik gelişimi, kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra bunları yapmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi hocam siz esasında robotik cerrahiyi de kullanıyorsunuz ki artık bu yeni bir teknoloji.
2: Evet.
1: Peki bu burun ameliyatlarında, çünkü daha ziyade bunu apnede kullanıyorsunuz, horlamada kullanıyorsunuz ki onu da soracağım zaten. Peki burunun estetik ameliyatlarında ya da bu deviyasyon problemlerinde de robotik cerrahi kullanıyor
2: robotik
1: musunuz?
2: Robotik cerrahi daha çok alt seviye, yumuşak dokularda kullanıyoruz. Henüz geliştirilen robotlarla buruna müdahale etmiyoruz ama ileriki yıllarda çok küçük robotlar yapılırsa olabilir belki. Şimdi burun ameliyatlarımızı biz şeklinde değiştirebileceğimiz, bu burun ameliyatlarını ikiye ayırmak lazım. Birincisi içeriden yaptığımız kapalı burun ameliyatları. Bunlar da genelde deviasyon, işte burun eti, konk, o problemleri çözüyoruz. Burada dışarıdan bir kesi olmuyor. Burun deliklerinden çalışarak bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatlarda daha çok biz burun kıkırdağın veya septumun alt ve arka kısmına müdahale edebiliyoruz. Ama hastanın ön tarafta, septumun ön tarafında ve üst tarafında bir eğriliği varsa veya dışarıdan da görünen bir bozukluk varsa, mesela burnun aksının eğri olması, deviye eğri burunlar falan oluyor. Bu durumlarda genelde açık cerrahi tercih ediyoruz. Yani açık cerrahiden kastettim, burnun alt girişinden bir kesi yaparak burnun derisinden tamamen içeriği ayırt ediyoruz ve buradaki kıkırdak yapılarımız, kemik yapılarımız tamamen ortaya koyuyoruz. Görerek bunlara müdahale ediyoruz. Tabii teknoloji gelişiyor. Biz daha önce burun ameliyatlarımızı kuş çekiş dediğimiz keski ve şeyle yapardık. Çekiçle yapardık. Şimdi değişik teknolojik aletlerimiz ortaya çıktı. Piezoelektrikler var, piezolarımız var. Onlarla titreşimle daha düzgün kesiler yapmamız sağlıyor uçlar bu bölgede. Turla çalışabiliyoruz. Yani bu aletlerle hem daha morarma, şişme olmadan hem de daha düzgün hatlarla, çünkü çekişte yapılacak bir kırığı öngöremeyebiliyoruz. Hani farklı kırık hatlar oluşabiliyor ama piezo ile bunları daha güzel, daha keskin, daha net, daha başarılı cerrahiler yapmamız sağlıyor. Burun ameliyatlarındaki yeni teknolojiler bunlar. Daha çok piezo gibi teknolojileri kullanarak yapıyoruz. Ben özellikle genç hastalarımıza, yani şimdi travmatik bir burun varsa, yani geçirdiği travma sonrası burun eğrilmiş, kırılmış, dökülmüş, işte hem içi tıkanmış hem dış tıkanmış. Burada zaten bir şek şüphe yok, bu ameliyata gidecek. Ama dediğim gibi eğer bunu erteleyebiliyorsak 18-19 yaşından sonra, 20 yaşından sonra yapmak lazım. Ama bazen küçük yaşta da çocuk o kadar nefes alamıyor ki ağız solunumu oluşuyor. Burada ağız solunuma da girmek gerekecek. 18 yaş altındaki çocuklarda eğer geniz eti, bademcik veya bu burundaki kırıklar nedeniyle burun tıkanıklığı var ve burundan nefes alamıyorsa çocuk, ağız solunumu başlıyor. Yani ağız açık uyumaya başlıyor. Gündüz, gece ağız açık nefes alıp veriyor. Bu aslında en tehlikeli durum. Ağız solunumunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü ağız solunumu başladığı zaman çenemizin, alt çene ve üst çenenin gelişimi bozuluyor. Üst çenemizin normal şekilde gelişmesi için dilimizi damağımıza yapıştırarak uyumamız gerekiyor ki dilin baskısıyla üst damak normal gelişsin. Ama bu olmaz da çocuk ağza çıkıyorsa bu şekilde dil arkaya kayıyor. Bu sefer damak, kubbe damak dediğimiz normal gelişeceğine daha dar, dişleri bozuk bir şekilde gelişiyor. Ve alt çenenin hakimiyetinde çeneme kaslarımız ele alıyor ve alt çeneyi daha geride, daha küçük gelişmesine sebebiyet veriyor. Ve bunun sonucunda ağız açık uyuyan, alt çene küçük, üst çene dar, dişleri bozulmuş, ortodontik problemleri olan bir birey ortaya çıkıyor. Ve bunun hani 17-18 yaşına kadar da çözülmesi gerekiyor. Bu çözülmezse bu çene gelişimi kalıcı oluyor. Bu çene gelişimi tabii hem estetik problemler oluşturuyor, hem dişlerin daha çok çabuk çürümesine, horlamalara sebep oluyor, veriyor ve uyku apnesine sebebiyet veriyor. Hmm. Yani benim yetişkin yaşta gelen uyku apne hastalarımın belki hani dörtte biri çocukluktaki bu problem nedeniyle alt çene ve üst çenesinin kötü gelişmesinden kaynaklı hastalarımız oluyor. O yüzden ben çocukluk yaşında bu problemin çözülmesini öneriyorum. Tabii bu eğer burundan kaynaklıysa estetik burun ameliyatlarını daha koruyucu tekniklerle ergenlik döneminde de yapabiliyoruz. Ama bu dönemlerdeki cerrahilerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Büyüme kıkırdaklarını bozmamak gerekiyor. Ama 18-19 yaşından sonra kemik büyüme tamamlandıysa hastamızın da istediği şekilde, bizim de hastanın daha iyi nefes alacağı şekilde burun ameliyatlarını hem estetik hem fonksiyonel gerçekleştirebiliyoruz.
1: Hocam, hazır siz konuyu açmışken çok önemli bir şey bu. Tabii ki doğal estetik burunlara istiyorlarsa sahip olsunlar, o çok güzel bir şey. Fakat önemli olan bütün vücudun oksijenlenmesi için sağlıklı uyumak ve nefes alabilmek uyanıkken de. Dolayısıyla Bu horlama ve apne, ben hep ileri yaşların problemi gibi düşünürdüm
2: tam
1: ama
2: tam tersi, çocuklukta başlıyor.
1: Çocuklukta başlıyor. Dolayısıyla hocam hakikaten bu arada apneden de muzdarip olan eminim ki pek çok izleyicimiz vardır.
2: Evet.
1: Dolayısıyla sibap kullananlar var, evet. Ve o sibap kullanmak da esasında çok zorlayıcı bir şey, böyle
2: evet.
1: Kablolarla falan.
2: Evet,
1: bundan
2: maskeyle
1: tamamen
2: makine oluyor.
1: Evet, kurtulmak mümkün müdür hocam,
2: evet,
1: ameliyatla?
2: Yani kurtulmak mümkün. Tabii bu konuda çok şeyler var. Ortada yanlış bilgiler dolaşıyor. Hani bunun tedavisi yok diyen meslektaşlarımız da olabiliyor. Uyku apne hastalığı karmaşık bir hastalık, kompleks bir hastalık. Hı-hı. Bir basit apandisit gibi değil. Burada farklı bir yaklaşım gerekiyor. Yani doğru hastaya, doğru yerlere, doğru ameliyatın iyi bir şekilde yapılmasıyla hastalarımız ameliyatla bu hastalıktan %90, benim başarı oranım öyle, %90 hastalarımı tedavi edebilirim en ağır uyku apnelerine göre. Ama buradaki önemli olan hastanı iyi seçmek, hastayı değerlendirmek, doğru değerlendirmek, doğru tedaviye karar vermek. Burada tabii bir burun tıkanıklığı varsa bunu açmak gerekli. Her insanın iyi nefes alma hakkı var. Fakat bir de şöyle bir yanlış oluyor. Hani uyku apne hastalarına hemen burun ameliyatı öneriyorlar. Ağır uyku apnesi burun etkisi artı eksi 5'tir. Yani diyelim ki apne hipopne indeksi diye saatteki nefes kesilmelerini belirlediğimiz bir indeksimiz var. Yani o saatte 15 filansa evet burun ameliyatının artı eksi 5'te hastayı iyileştirme şansı var. Ama ağır bir uyku apnesinde burun ameliyatının uyku apnesi iyileştirici etkisi yoktur. Ağır uyku apnelerinde örnek saatte 30'un üzerinde bir uyku apnesi varsa hastanın önce uyku apnesini düzeltmektir. Çünkü bu hastalarda yapılacak bir burun ameliyatı anestezi sonrası hayatı tehdit edebilecek problemlere sebebiyet verebilir. Bu hastalarda önce uyku apnesini tedavi etmek, sonra bunu düzeltmek gerekiyor. Ama bazen ağır uyku apnelerinde hani CPAP'ı daha iyi kullansın diye, daha rahat kullansın diye burun cerrahisi yapmak gerekiyor. Bu ameliyatlarda tam teşekküllü hastanelerde, yoğun bakım şartları olan hastanelerde yapılması gerekiyor. Onu özellikle uyarmak isterim izleyicilerimize.
1: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi gerek uyku apnesi ameliyatlarında, hı-hı, gerekse estetik operasyonlarda iyileşme süreçleri nasıldır? Yani evet, diyelim ki eğer ekran başındaki izleyicilerimiz, hı-hı, kadın veya erkek böyle bir ameliyat planlıyorlarsa, hı-hı, ya ben bu uyku apnesinden artık bıktım, dayanamıyorum, hı-hı, bunu düzeltmek, hı-hı, istiyorum ya da burnumun şekli düzelsin, hı-hı, istiyorum, rahat nefes almak istiyorum diyorsa ne kadar sürede iyileşebilirler?
2: Şimdi,
1: hastanede ne kadar yatacaklar?
2: Şimdi şeyle başlayayım. Burun ameliyatıyla kısa olan kolayla başlayayım. Burun ameliyatının içeriden yaptığımız ameliyatlarında bir gece hastanede yatırıyoruz ve içindeki silikon tamponu birkaç gün sonra çıkarıyoruz. Hastamız işine gücüne gidebilir birkaç gün. Ama estetik cerrahi ile yaptığımız düzeltmelerde buna biz septorinoplasti ameliyatı diyoruz. Burada hastanın içindeki tampon, bir gece hastanede yatırıyorum yine. Bir iki gün sonra tamponları çıkarıyoruz ama dışarıdaki alçıyı 10 günde çıkarıyoruz. O yüzden en az 10 günlük bir istirahati gerekiyor. Biz 10 gün rapor yazıyoruz. Uyku apnesine geçeyim. Uyku apnesiyle ilgili ben 25 farklı ameliyat yapıyorum. Şimdi bu yapacağımız ameliyatla hastanın tıkanan, üst solunum yolunda tıkanan yerlerine uygulayacağım biraz ameliyatla ilgili. Yani bazı ameliyatlar var. Mesela bademcik damak bölgesini içeren ameliyatlar. Bu ameliyatlarda hasta bir gece hastanede yatıyor. İşte bir 10 gün diyeti var, yumuşak sulu şeyler diye yatıyor. Onlara bir 10 günlük istirahat yetiyor. Ama daha kombine, daha ağır uyku apnelerinde benim robotik cerrahi, kombine robotik cerrahiler uyguladığım hastalar var. Buralarda gırtlak, dil kökü, bademcik, damak, yani bütün üst solunum yolunu, şu bölgeyi kapsayan oradaki darlıkları açıcı ameliyatlar yapıyorum. Şimdi bunlar tabii daha ağır, daha büyük ameliyatlar. Bunlar da iyi hastane tutma süren 5 ila 7 gün arasında değişiyor. Ameliyat sonrası da en az 10+10-20 gün rapor veriyorum. Kendi işi gücü olanlar, hafif işi olanlar belki 15. gün işe güce başlarlar ama böyle ağır uyku apne ameliyatlarında 15-20 günlük bir istirahat gerekebiliyor. Öyle planlamalar uygun oluyor.
1: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız. Beni ve izleyicilerimizi aydınlattınız. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Evet, şimdi programımız devam ediyor. Kısa bir ara. Evet, geldik. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar. Geldiniz mi? Evet, karşınızda Zuhal Taşçı, Bakalım astroloğumuz neler söyleyecek sizin hakkınızda ve terazi Zeynep'e gelsin. Buyurun.
3: Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, efendim koç dolunayıyla beraber haftaya giriş yaptınız ve ikili ilişkiler, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler ön planda. Bu alanlarda netleşmeler, yüzleşmeler, artık bırakmanız gereken ne varsa bırakmak isteyeceğiniz, cesaretle yürüyeceğiniz bir döneme, bir haftaya doğru girdiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül tarihinde ufkunuz genişliyor. Yolculuklar, uzun seyahatler, eğitim, resmi işler, hukukla ilgili konular, hukuki alanlarla ilgili adımlar söz konusu olabilir. Kendinizi geliştirmek, sosyal çevrenizde hareketlenmeler, yeni sosyal arkadaşlıklar, görüşmeler, projeler için aksiyonlar, adımlar bugünlerde belli olabilir. 30 Eylül Çarşamba, Merkür ikinci evinize para diyor, para geliyor. Para nasıl gelir bana, nasıl parayı katlarım, nasıl daha fazla param olur, İşimden nasıl farklı kazanç yolları çıkartırım? İşte Merkür aslında bir ay boyunca sizi bunlarla meşgul edecek ve yeni kazanç kapıları size, fikirleri, anlaşmaları, sözleşmeleri, fırsatları getirebilir. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sevgili teraziler. Eğitim, seyahat, başvuru, bir pasaport başvurusu olur, yurt dışı ile ilgili bir konu olur, hukuki bir alanda aksiyon olur, sizi destekliyor. Lütfen bu alanlarda işiniz varsa 1 Ekim Perşembe'yi değerlendirin ve 2-3 Ekim biraz kırmızı alert bir gün. Ne demek? Para ve sevdiklerinizle ilgili dengelerin de böyle birazcık gerileceği günler. Dolayısıyla arkadaşlar, sevgiliniz, değer verdiğiniz insanlarla beraber böyle hayatınızda manipüle olduğunuz konular ya da çatıştığınız, gerildiğiniz konular bugünlerde, geçmiş konuların da açılması bugünlerde aktif olabilir. Biraz kendinizi oradan çekip uzaklaştırırsanız, güç savaşlarının uzak durursanız ilerleyen süreçlerde bozuk olan ilişkilerinde düzelecek gökyüzü görünümleri var. O günleri kullanın derim. Ah,
1: şahane. O zaman hızlıca akreplere geçiyoruz.
3: Evet, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, efendim koç dolunayı 6. evinizde aldığınız etkilerle bu haftaya giriyorsunuz. Dolayısıyla iş hayatınız, düzeniniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ya da işlerinizle, planlarınızla ilgili önemli netleşmeler, beklediğiniz haberler, belki bir iş başvurusu yapmıştır, belki ofis değiştirecektir ya da iş düzeninde bir değişiklik vardır. Bu hafta bu netleşmeleri pazar günü itibariyle alabilirsiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül'de ortak paralarda sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Kredi, ödeme, borç, alacak, verecek, nafaka gibi işler ya da ekstra kazançlar hayatınıza gelebilir. Mars 10. evinizden geçiyor. Çok hırslı olacak sevgili akrepler. Kariyerde ben buradayım diyecek. Artık gözü önündeyim ama bu rekabeti de arttırır. Biraz dikkatli olmak lazım. 30 Eylül Çarşamba Merkür burcunuza geçiyor ve artık sözünüzün gücü artıyor. Sözünüz resmen söz büyüdür derler ya Emel Hanımcığım. Sözünüz resmen büyüsel bir etki. İnsanların bilinçaltına, onların ikna kabiliyetine doğru İletişim şekliniz daha güçleniyor diyebiliriz Merkür'ün akrepteki seyriyle beraber. Ancak kariyerde ve iletişimde sert, yıkıcı, kırıcı etkileşimden uzak durmanız lazım. Bu Merkür seyri boyunca bir ay. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış. Sizin için de öyle. Çünkü Venüs burcunuzda retro yapıyor. Öncelikle ortak para, kredi, ödeme veya alacaklarla ilgili beklenmedik fırsat. Bu 1 Ekim gibi gelebilir. Hemen anlaşma, sözleşme, iletişimle ilgili işleriniz varsa bugünlerde yapmanızı öneriyorum. Ve 2-3 Ekim Cuma, Cumartesi Venüs gölgede, yani station'da olacak daha doğrusu. Retro'da önceki son günleri patronlar, otorite figürleri, hayatınızda mücadele ettiğiniz kişilerle savaşmaktan uzak durun. Belki hani verdiğiniz kıymetin değerini alamadınız, yeteri kadar kıymet verilmedi size ama 2-3 Ekim bunun kavgasını yapmak için doğru bir gün değil. Önümüzdeki günleri bekleyin, bizi takip edin. Güzel günler var,
1: evet,
3: bunun için.
1: Evet, red flag yani, dikkat edin. Evet, geldik yaylara.
3: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, efendim koç dolunayı 5. evinizde aktive olarak bu haftaya giriyorsunuz. Bu ne demek? Sizin aşk hayatınızda güzel aksiyonlar var, hareket süper var. Ama ilişkilerle ilgili netleşmeler var. Flört bazında olan bir ilişki belki ilişkiye dönecek ya da ilişkinizle ilgili çözemediğiniz problemler varsa herkes kendi yoluna gidebileceğiniz bir görünüm veriyor bu. 28-29 Eylül Pazartesi yine ilişkileri destekliyor. Eğer problemi çözemiyorsanız ve ayrılmak istemiyorsanız yeni fırsatlar, teklifler, yeni anlaşmalar, ilişkinizde güzel, farklı çözüm yöntemleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mars'ın 9. evinize geçmesiyle eğitim, yurt dışı, hukuki konular, seyahatler, ilişkinizle ilgili önemli kararlar, nişanlanmak, ciddiye binmek, hani kopamayan ilişkiler için söz konusu olabilir. 30 Eylül Çarşamba 12. evinizden Merkür geçiyor. Şimdi perde arkasındaki konuşmalara dikkat. İşte göremediğiniz konular biraz daha görünür olacak. Rüyalarınız artık 30 Eylül'den itibaren çok aktif olacak. Bilinçaltı rüyaları, bilinç dışı rüyaları ve belki de haberci rüyalara dikkat etmek lazım. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış demiştik. Ne demek? Sizin için ilişkiler, ortaklık, sosyal çevrede sürpriz bir fırsat karşınıza çıkabilir ama perde arkası sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Biraz dikkatli, manipülatif olması ihtimali değerlendirerek yaklaşmak gerekir. Evrak kontrolünde bu hafta lütfen iyi yapın. Hani atladığınız evrak işleri kriz yaratabilir.
1: Oğlaklardayız.
3: Evet, sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Efendim bu hafta Koç dolunayıyla 4. evinizde ev, aile, yuva, gayrimenkul, alım, satım, taşınma işleriyle ilgili artık netleşmeler, sonuçlanmalar var. Bir devir kapanabilir sizin için. Önemli bir konu bitebilir. Aile içerisinde bir konunun sonlanması söz konusu olabilir. 28-29 Eylül Pazartesi günü iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma düzeniniz değişebilir, yeni bir çalışma alanı, yeni bir fırsat, yeni bir iş başvurunuz varsa lütfen bu başvuruları 28-29 günlerini değerlendirerek yapın. Aynı zamanda Mars'ın 8. evi geçmesiyle beraber yine ortak paylaşım, borç, kredi alacak, verecek işleri, yakın ilişkilerinizde maddi manevi ortaklı alanlar biraz daha aksiyona giriyor. Yani birinden alacağınız bir para, bir destek varsa Mars bu alanlarla ilgili aksiyon veriyor olacak. Hemen 30 Eylül Çarşamba Merkür 11. evinize sosyal çevrenizi aktifleştiriyor. Yani aslında sevgili Oğlaklar, birileri sizin yardımınıza ihtiyacı olacak ve siz kriz çözücü, koşucu olacaksınız. Aranan kişi olacaksınız. Aynı zamanda iş ve kariyerden, yeni projelerden sosyal çevreniz vasıtasıyla gelecek önemli konuşmalar, anlaşmalar, projeler de söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim Perşembe retro öncesi çok güçlü bir gün dedik. Yine iş hayatınızda, sosyal statünüzde önemli kararlar almak, yeni teklifler, fırsatlar söz konusu olabilir. 2 ve 3 Ekim'de krizli bir gün, alert bir gün, parada güç savaşı söz konusu olabilir. Bu ne demek? İşte ortaklı ilişkilerinizde, eşinizle, dostunuzla, birlikte çalıştığınız, ortak iş yaptığınız insanlarda ya da alacağınız, vereceğiniz olduğu kişilerle ilgili rekabet artabilir. Almak istediklerinizi alamayabilirsiniz. Çok kolay olmaz karşıdakini ikna etmek. Güç savaşlarına girmeyin ve kesinlikle bu hafta riskli yatırımlardan uzak durun, durun sevgili Oğlaklar. Ki zaten Oğlaklar çok da riske girmez.
1: Evet, Kovalar ve Balıklar.
3: Evet, sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Efendim Dolunay'ı 3. evinizden alıyorsunuz ve bu hafta öyle başlıyorsunuz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir seyahat, bir sözleşme, anlaşma, bir iş toplantısı, işte bir satış, pazarlama ile ilgili konu netleşebilir. Hemen 28-29 Eylül Pazartesi aşk, ilişkiler hızlanıyor. Aynı zamanda Mars 7. evinize giriyor ve Mars'ın 7. evinize girmesiyle beraber ikili ilişkilerde aksiyon başlıyor. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sizin için de aşk ve yaratıcılık, ikili ilişkilerde toparlanma, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir, yeni tanışmalar karşınıza çıkabilir. 2-3 Ekim ilişkilerde güç savaşına girmeyin. Fevri kararlar işleri büyütebilir.
1: Ve Balıklar.
3: Evet sevgili Balıklar, 27 Eylül Pazar günü Koç dolunayı para evinizde aktive oluyor. Alacak verecek işleri artık netleşiyor, sonlanıyor. Gelen paralar, giden paralar, bunların hesabını yapıyorsunuz. 28-29 Eylül ev, aile, yuva konularında sürpriz gelişmeler, gayrimenkul alım, satım, ev değiştirmek, kiralama gibi konular olabilir. 1 Ekim Perşembe ev, aile, yuva konularında yine Önemli fırsatları tamamlamanız için son günler, lütfen bunu anlaşma, sözleşme olabilir. Lütfen bugünü kaçırmayın. 2-3 Ekim'de de biraz Nadas'a çekilmek, her burçta olduğu gibi güç savaşlarına girmemek, her duyduğunuza inanmamanız gereken günler bunlar. Manipülasyonlara açık olduğunuz günler.
1: Çok teşekkür ediyorum Zuhal Hanımcığım. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta pazar günü yine saat 11'de ben Emel Aner Aktan Yaşam Reçetesi'nde birbirinden kıymetli konuklarla karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alpların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Oy şefim!
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun!
5: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret.

0: birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
1: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
2: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
1: Bir başrol gelse oynar mısınız?
2: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
1: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
2: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
2: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
1: Hep öyle oluyor zaten.
2: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: senin şu gözlerin çok güzel. Şu yüzün çok güzel. Senin de şu yüreğin.
1: Nasıl güzel, nasıl güzel.
2: Haysiyetli sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz.
3: Sete girdiğimizde zaten herkes birbirine Yıldız daha farklı bir Türkçeyle konuşuyor. Aksan. Tufanım da tufanım. Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklılar aslında.
1: Öyle ama ben Doğukan
3: kendisi.
2: Evet.
3: Direkt bitter olurdu ama.
2: Saf olma bu kadar Yıldız. Kısmını törpülersin ama.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum!
2: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Senin şu gözlerin çok güzel. Şu yüzün çok güzel. Seninle şu yüreğin.
9: Nasıl güzel, nasıl güzel.
10: Haysiyet'in sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz.
11: Sete girdiğimizde zaten herkes birbirine Yıldız daha farklı bir Türkçeyle konuşuyor. Akşam. Tufanım da tufanım. Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklı aslında.
9: Öyle bir ben Doğukan
11: kendisi.
10: Evet. Direkt
11: Bihter olurdu.
10: Saf olma bu kadar Yıldız. Kısmını törpünersin ama.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
2: sigortam net. Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
4: 45-25 tüm ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
3: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adam.
6: Herkes olabilir.
7: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
8: İkisi de erkek yani.
9: Bana bak ulan zibidi.
10: Oyun oynuyoruz lan burada. Film mi çekiyoruz?
11: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
12: Adam aile öldürdü.
13: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
14: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
15: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
16: Bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.